0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News. Reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, o olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Günün en sıcak, en taze durağı.
2: İproin istasi.
1: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
2: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
1: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin istasi.
2: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94 Yaka otobüs durağının karşısında.
1: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
2: Telefon numarası 2541 30 50 53 693 63.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
4: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
7: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
8: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
9: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
8: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
9: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
8: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
9: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
8: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
9: Bölgesel boyama parlatma.
8: Oto farlarının boya ve parlatılması.
9: Teknolojinin son ürünü Aeroteknik'le oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
10: Bir numara.
8: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
9: Kaporta ve oto boyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
8: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
9: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.

0: nesili.
1: Bağırma lan milletin içinde.
0: Müzik kervanı.
2: Ben sana ananı zorundan.
0: Hareketli müziklerle sizler.
3: Allah tuttuğunu altın etsin ha.
4: 10, 9, 9. Neydi o lan?
5: 8 abi.
4: Evet. 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1,
2: 1. Burada, burada, burada.
6: Al oğlum, kaç.
7: Haşim, hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor.

wykończona to ma smak. To by się ubinia dobra. Ay valar çiçek açmış, hem de nasıl açmış. Şimdi başlayan valar çiçekler. Oho, günaydınlar canlar. Merhaba güzel insanlar. Trakya'dan, güzel İskeçemizden, güzel memleketimizden bütün dünyaya, hatta Zanzibar'a bile, Zanzibar neredeyse artık, oradan da mesaj geldi geçenlerde. Canlar günaydınlar. Oli poli kalibar aşağısı olur. Good morning everyone. Radyo Kral'dan, Kral FM'den dinleyenler kulübündesiniz. Bir hafta ayrıldıktan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Bütün ayrılıklarınız böyle kısacık olsun diyeceğim ama oldu. İşte burası hayat, burası dünya. Burada duygu var, düşünce var, edebiyat var, şiir var, sohbet var, muhabbet var. O kadar çok mesaj aldım ki program bir hafta yoktu böyle. Bıra mentereci, neredesin sen diyenler mi oldu? Ana avrat küfür edenler. Ya arkadaş, bir iki gün işimiz vardı, bir iki gün de kafadan tatil yapalım dedik. Yıllık izinimizi kullandık. Başka yıllık izin var mı? 5 gün kaldı. Onu da Eylül'ün 32'sinde doğru kullanmayı düşünüyorum kısmetse. İyisiniz, hoşsunuz değil mi? Aynalı Baba günaydınlar. İyi başlar. Günaydın. Sabah sabah geldi. Fagan Hacı Yusuf'um günaydın. Bugün program yapacaksın. Var mı niyetin demiş. Var. Programdayız. Günaydınlar efendim. Günaydınlar, günaydınlar. Kıymetli vaktinizi almaya geldik yine. Radyo Kral'da Dinleyenler Kulübü'nde ben sunucunuz ve spikeriniz Haşim Çolak. Hepinize canı gönülden güzel bir yaz günü diliyorum. Gelen misafirlerimiz var Batı Avrupa'dan, yıllık izinlerini kullananlar. Onların yıllık izinleri niye 4 hafta oluyor da bizimkisi 5 gün oluyor ya da 10 gün oluyor? Tevhunu bir türlü anlayamadım Tevhu Şavuk dünyadan. Sabahların sultanları, kralları, kraliçeleri. Günaydınlar. Ladies and gentlemen and of course dear children. Trakya Hava Yolları'nda, Radyo Kral'da, Kral Efendi. Bir sabah şöleniyle birlikte yine sizlerle birlikteyiz. Mesut Kaptanım günaydınlar. Efendim, Allah gönlünüze göre versin. Gönül pencereniz her zaman açık olsun. Çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel sohbetler oldu. Akşam Mustafa geldi Lüleburgaz'dan. Lüleburgaz'a da günaydınlar. Sesimizin ulaştığı her yere günaydınlar efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İngiltere'den ta Zanzibar'a kadar artık neredeyse. Nadir abime günaydınlar. Acayip sohbetler oldu. İşte yaz günlerinin en güzel yanı da geceleyin böyle geç saatlere kadar oturuyorsunuz. Özellikle İskeçemizde ve köylerde gece saat 10-10.30'dan sonra çok güzel bir rüzgar çıkıyor. Böyle hafif bir serinletici rüzgar. Bre bre bre bre bre bre, ne muhabbet oluyor, ne muhabbet oluyor. Vakit hiç boşa harcamıyor. Nadir abimle neler neler anlattık, neler neler konuştuk. Yasin günaydınlar. Kaptanım günaydınlar. Abim kolay gelsin. Kral FM Bülbül Sesi, seni çok özledik veya Allah sana çok çok ömürler versin bakam demiş Mesut kaptanım. Bilmukabele kardeşim benim, cümlemize Cenab-ı Allah hepimize güzel, sağlıklı ömürler versin. Sizlere, bizlere, çocuklarımıza, evlatlarımıza, sevdiğimiz insanlara değil mi? Çok wonderful insanlarsınız. Çok süper, çok şeker insanlarsınız. Sağ olun, var olun. Katip Bey günaydınlar. Siz de dinlendiniz bakıyorum bir hafta boyunca. Yakından takip ettim yaptıklarınızı. Onları da konuşuruz. Gerek mikrofonda, gerek mikrofonun arkasında. Dünyanın merkezine hoş geldiniz. Sağ olun Mesut'um. Çok teşekkür ederim. Akşam Nadir abimle konuşuyorduk Mesut. 80'li yıllarda 15,5 yaşında gemiye başlamış. Gemicilik hayatı, maceralar falan. Zamanında birazcık yolculuk yaptık. O günlere gittik. 1980'li yıllara falan. Harika yıllarmış herkesin. Nadir abim söylediği bir şey vardı. Çok dikkatimi çekti akşam. O yıllarda insanlara para lazım değildi Haşim diyor. Çok acayip sohbet ettik ya akşam. Muhabbet harikaydı. Vallahi harikaydı ya. Bağlar, bahçeler var, domates bahçeleri, herkesin hayvanları falan vardı. Kuzular, keçiler, danaları vardı. Süt sayıyorduk, peynirimizi kendimiz yapıyorduk. Hoşaf yapıyorduk. Şırkalar oluyordu. Efendime söyleyeyim. Ne olduysa 90'lı yıllardan sonra herkes bir para kazanma derdine diye başladı. O sohbet öyle devam etti. Hoş geldiniz canlar. Güzel insanlar hoş geldiniz. Arzu hoş geldin, günaydın. Günaydın. Oo, ben sadece dün yayın yoktu sanıyordum. O zaman size güzel dinlenmeceli bir tatil diliyorum. Ha, o bir önceki şeymiş canım. Ay Allah. Ay Allah. Şaşkın dondurmacı aşım. Hoş bulduk Arzu. Sen de hoş geldin. Günaydınlar.
İrfan Konde Frankfurt Havalimanı yıllık iznini kullandı. Ondan sonra tabii ki işine gitti. Günaydınlar İrfan Konde. Günaydınlar Frankfurt Havalimanı. Ha, muhabbet yarıda kaldı. İzine gelen arkadaşlar var. Tatil iznini, yani yıllık izni kullanacak gurbetteki gelen insanlar var. Yollar açık olsun efendim. Yolunuz açık olsun. Sağ salim memlekete gelin bakalım. Güzel bir tatil diliyorum hepinize. Dilimde aman aman. Oo, hoş geldin beyefendi yazmış. Estağfurullah canım, ne beyefendisi. Faganacı Yusuf. Kolay gelsin Yusuf'um. Delikanlı tıraşı beğendi mi? Tamam mı? Yusuf Aga, senin yıllık izni ne zaman? Ne zaman kullanmayı düşünüyorsun yıllık izni? Herkese selamlar Arzu Hanım'dan. Kalimeralar. Herkese hayırlı, bereketli ve kolay bir hafta diliyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler Arzu. Güzel bir pazartesi de güzel bir hafta olsun. Yani günü iyi gelsin bakalım hepimize. Faganacı. Yusuf Aga. Koparayım o beli. Yaşa Faganacı. Şükrü'ye selam. 15 Ağustos'ta yıllık iznimi kullanacağım. Ha, benim de galiba o zamanlarda bir iznim var yine. 3 günlük falan diyormuşum. Dinleyici koşturuyormuş. Gel buraya bakalım be. Zındık. Oya Hanım kardeşim, hoş geldin. Bir haftadır seni arayanlar olarak kayıp ilanı verecektik. Neredeyse. Vallahi sağ olsun. O kadar çok insan yazdı ki Oya. Onlardan bir tanesi sendin. Ne olacak, programa başlayacaksın mı diyenler vardı. Çok manalı küfür edenler de vardı yani. Paket paket böyle. Seni anan artık. Takdire şayan, vallahi öyle. Sağ olun, çattık belacıklara. Program yapsan bir türlü, yapmasan bir türlü. Bir haftadır seni arayanlar olarak kayıp ilanı verecektik neredeyse. Neyse ki sesin yeniden frekansımızda. Hoş geldin Aşım abi, yokluğun hissedildi. Günaydın, yayının bol, neşen daim olsun. Bir mukabele Oyan. Güzel kardeşim, teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin. Hadi az kaldı. 3 hafta bir şey mi kaldı? 2-3 hafta bir şey mi kaldı?

Ya, Temmuz'u da, Temmuz'un 6'sı da olmuş. Zaman da ne kadar çabuk geçiyor böyle ya vallahi. Sıcak tabii ki her zaman. Yaz sıcakları. Geçen hafta bayağı bir sıcak vardı değil mi? Onlar artık Avrupa'da bak o kadar sıcak yok bu hafta itibarıyla. Putri girmez buraya. Calimera la da ke calimera siolus demiş. O son yazdığını niye kullandığını çok merak ediyorum. Mehmet Ali Birant abi. Yusuf abi hoş geldin. Bu girmez refile. Buna giriyor şu refile. Dulyes ne yapı da yapı ki? Ligo eki ligo edo. Dinle kanvarım. Hoş geldin abi Yusuf abi. Yusuf abi senin yıllık iznin ne zamandı? Yani sen ne zaman geleceksin kısmetse? Günaydınlar. Radyoları başında olanlara günaydınlar. Sevgili çocuklar size de günaydınlar. Çocuklar unutulur mu? Hayır. Ladies and gentlemen and dear passenger. Türkiye Hava Yolları'nıza hoş geldin. Trakya Hava Yolları burası. Bizi her sabah aç karnına, akşam yatmadan önce tok karnına dinleyebilirsiniz. Burası sizin radyonuz Dinleyenler Kulübü. Balıklar tavaya, eller havaya olsun yine. Günaydın Karaçanlarımızın gülü, iyi yayınlar. Beni unutma, bugün kartel koy. Oo, İsmail Molla Tapancam günaydın. Dün selamını aldım. Sıracım dedi ki, İsmail dedi, senaryo sıra dedi. Nerede ebenin gözündesin sen dedi. Bana dedim be, şunun şurası 4-5 gün be ya. İsmail'im günaydınlar, kartalım benim. Kartel. Kartel, bir numara, en büyük. Cehennemden çıkan çılgın Türk 100 binlik araba. Nereden geldi bu para? Hadi yere bakmayasın parası. Duman Aykan'a dedi Markus günaydın. Arayacağım sonra öğlenleyin tamam. Hoş geldin Aykan'ım günaydınlar. Coşkun Ceyhun K ve Aykan Duman. Balkanların fayansçıları plakakçıları. Döşüyorlar abi şaka değil yani. Dünyanın merkezinden her tarafa kadar döşüyorlar. Usta abi adamlar usta. İsmail Molla hazır mı? Yap işaretini, yap işaretini. Hadi Kambra'ya nerede kaldın sen? Günaydınlar herkese bakan. Şevket Veli Kırcıali günaydınlar. Şevket bu gelişinde görüşemedim. Kusura bakma ya. Valla çok pardon. Ama sen arada sık sık gidip geliyorsun böyle. Görüşeceğiz yine kısmetse. Dün Lüleburgaz'dan misafirlerim vardı. Pırlanta gibi insanlar. Radyo sayesinde böyle sosyal medyada tanıştığınız insanlarla böyle uzak mesafelerde yazışıyorsunuz. Okey, herkes yazışıyor. Işık hızıyla mesajlar gidiyor. Tamam, orası güzel, orasını anladık, mersi. Okey. Bir de bu çok çok fikirlerinizin, düşüncelerinizin uyduğu insanlarla yüz yüze, can cana, ten tene görüştüğünüz zaman da çok farklı oluyor ya gerçekten. İşte onlardan bir tanesi Mustafa Gültekin geldi Lüleburgaz'dan. Abi adam hazine, hazine. Hazine. Şevket'im günaydınlar. Bulgaristan Kırcaali Askova.

Aslı'cığım günaydın. Günaydın Aşım abi. Seni bekliyorum. Geldim kız işte. Bugünün yemeği senden. Norveç günaydınlar. Ramadan Feyzullah. Neredesin sen Braga'cıklarım? Norveç bile bize bekliyormuş. Berket Çilingir günaydınlar Berket'im. İlk önce şöyle günaydınları bir alalım bakalım. Uzun bir zamandan sonra. Selam Aşım abi, hoş geldin. İyi yayınlar dilerim. Milleti öksüz bırakma. Durmuş Ali Zengin, Fransa, Paris. Bonjour agam. Abi yıllık izninin bir miktarını kullandın. Sezer Aga gelmiş. Nereye gelmiş? Sezer Bulgaristan. Yok, gelmemiştir daha, var onu. Sezer günaydın. Nedim günaydınlar. Yasin günaydın bakalım. Sezer gelmiş. Durmuş Ali Agam nereye gitmiş? Fransa'ya tatile mi gelmiş? O da benim gibi arada kaçıyor böyle. Mızmızlanıyor ama cumartesi pazarları değerlendiriyor. Abi uçak bileti çok ucuzdu ya. Ne kadar Sezer? 50 euroya gittim geldim. 7,5 kilo bagajla. Sezer! Seni her yerde bir türlü karşıma çıkmadın namus. Nihayet bir... Kira dedim arkayken duman. Kalimara Ferraku. Rabbim herkese kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin inşallah. Amin demiş Arzucum. İnşallah Arzu. Tatile gelecek arkadaşlar var, söyle aileler var. Hayırlı yolculuklar diliyoruz hepsine. Günaydın abim, kolay gelsin diye yayınlar dilerim. Herkes çıkları güzel, bereketli bir hafta dileriz. Terne gününden Berket Çilingir'im. Berket'im. Borda mısın sen? Borda mısın? Yoksa şehir dışında mısın? Lay lay lay lay lay lay lay lay. Fagan Hacı Yaşşaba. Bakıyorum da böyle su kıyısındasın yine.

Güverime giderken barikat kuracağım. Yola ona göre yukarı mahallenin ağası benim. Kartel. Vay vay vay. Nerede çalışıyoruz İsmail? Sinemada günaydınlar. Kartel. Şey vardı İsmail. Evde 5, arabada 5, evde 15. Kartel. Tamam, o analizi de yapacağız, sentez de yapacağız, fotosentez de yapacağız. Hiç merak etme Ahmet kardeşim benim. En çok da fotosentez yapacağız, merak etme. Senin bu mentoracımı, seni Zanzibar ha? Zanzibar ne alakalar? Oğlum ne arada böyle dalga geçiyorsun benimle be? Buldum garip garip çocuğu. Zanzibar'dan dinliyorlar dayı seni dedi. Yok, devenin nalı.

0: Ve tabii ki Hrşupoli. Keramoti. Hrşupoli kalimera kire Maria. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Σας πεθύμισα κι εγώ.
0: Ναι, έτσι. Δώσε γάζι παλικάρι. Γυράνινα κανέναρδεσίν, özletin kendini Yasin.
1: Ama nasıl dedikodunu yapıyor Yasin Gürkan abim? Nasıl dedikodunu yapıyor? Sana yazıyor, sen ona yazıyorsun, o bana yazıyor. Ama nasıl dedikodu? Bre bre bre, Allah seni inandırsın. Vallahi bak. De bu adam yaşlandıkça niye böyle bir garip oldu, ben de anlamıyorum vallahi. Kestane şekeriydi, şimdi hiç sorma, gazoz oldu. Ona diyorum abi, gazoz olma, efsane ol. Ben zaten efsaneyim, bir ünlüyüm dedi. Ay. Günaydınlar, hoş geldiniz. Can Baba ne güzel söylemiş. Boş ver ve yaşı başı, yüzündeki çizgileri, saçındaki beyazı. Kaç bahar daha göreceğiz? Ha canlar. Alo, kaç bahar daha göreceğiz? O da meçhul. Meçhul ömürde fazla kurcalama hayatı. Gül güle bildiğince, sev seve bildiğine, yaşa yaşa bildiğince demiş Can Baba, Can Yücel. Günaydınlar. Petrokor'a çok selamlar, kolay gelsin Petrokor'da çalışanlara. Hasan Çarıkçı günaydınlar. Günaydınlar, kolay gelsin kralım, hoş geldin. Hoş bulduk Hasan'ım, sen de hoş geldin güzel kardeşim. Spartakus Kung Fu Okulu öğretmenlerinden bir tanesi, kahverengi siyah kuşak karışımı Hasan Çarıkçı Spartakus. Kung Fu. Bütün sifulara, daskalojlara kalimera. Sosta sopektis. Hasan Çarıkçı. Kimseyi takmıyor valla. Hadi. Aynalı baba. Geçenler bir fotoğraf gönderdin ya bana hani. Şimdi AI mı değil miydi pek onu da çözemedim. Teknolojide harikayız ya. Bir ara konuşalım Aynalı Baba o fotoğrafı, olur mu? Sponsorlarım, evet, Patos Coffee, günaydınlar Tuğni'cim. Özenle seçilmiş kahve çekirdeklerinden, aşkla demlenen ili markasıyla çalışıyor Patos Coffee. Artık tanıyoruz Patos Coffee'yi. Çünkü Tuğni harika bir insan, mükemmel kahveler yapıyor. Ayrıca kahvenin yanında Gümrücine'nin, Kalfa Pastanesi'nin Kalfa lokumlarını da bulabilirsiniz. Çikolataları var, kavalı kurabiyelerini kendi üretimi. Kalfa Pastanesi'nin kendi üretimi Patos Coffee'de. Kahvenizi yudumlarken kahvaltı mı? Kahvaltı da edebilirsiniz. Tostlar da var tabii ki. İyi dedim. Efendim, kavala kurabiyesi lokumları yerken iş arıyorsunuz. Onun sohbeti de geçiyordu. Öyle bir muhabbet de var Patos Coffee'de. Konstantin'in beni 41 dinosun hemen arkasında. Facebook ve Instagram'da da Patos Coffee olarak takip edebilirsiniz Tuğni kardeşimi. Tuğni'ye bugün sözüm var. Öğlenin gidip bir kahve içeceğiz bakalım. Gel bakalım aşıma gel dedi. Trakyalı. Hayırlı işler Tuğni'cim. Bütün esnafımıza hayırlı işler. Kolay gelsin. Abim günaydın. Hayırlı programların olsun. Ahmet Hasan. Günaydınlar Ahmet'im. Şöyle birazcık hasret giderelim. Sabah mesajlarını okuyalım. Sohbet edelim. Neler yaptınız bir hafta boyunca? Nasıl geçti? Her şeyden önce sağlığınız iyi mi? Vaktinizi güzel harcadınız mı? Neler yaptınız, neler ettiniz derler ya, işte öyle. Günaydınlar Ahmet Hasan. Sezer'e söylüyorum. Sezer, Haşim yayında demek istedim. He. Dur şimdi bağlanır o. Belki sabahleyin işleri var böyle. Paketleri dağıtıyor ya Sezer Durmuş Alagam oradan. Orhan Agamlar ne yapıyor? Bak onlar da iyiler mi? Tatil boyunca birçok dinleyicimden mesaj aldım. Tatil dediğime bakmayın. Biraz iş, biraz tatil. Yani öyle tam manasıyla tatil falan da değil. Sezer, where are you from bakalım? Lay lay lay lay lay. Atayım iki betonya Pestrof'a yakalayacağım. Var mı o kanallarda? Pestrof'a da bakalım. Yusuf. Alabalık yani. Pestrof'a alabalık. Hay sanmıyor mu kanallarda alabalık olduğunu? Berket'e dedim. Neredesin Berket'im diye. İskeçe'deyim abi. Dün döndüm Atina'dan. Atina nasıl Berket? Sıcak mı? Kalabalık mı? Atina güzel ya gerçekten. O kalabalığı, o trafiği hariç gezilecek çok güzel yerleri var Atina'nın. Atina'ya da selamlar, günaydınlar. Tatile gelenler hoş gelmişler. Vay vay vay, Frankfurt Havalimanı niye güzelleşmiş diyorum ben de, tamam mı şimdi? Niye güzelleşmeyecek abi? İrfan Konde gibi yakışıklı bir pilot var orada. Abi ne güzel kesmişim saçlarını gerçekten, bak sen, ben kestim diye değil ama. Marlon Brando, James Bond. E James Bond neydi? Kadir İnanır. Yani. Kadir Baba da gitti, Allah rahmet eylesin. Kim kalmış ki biz kalacağız gibi yani böyle. Ya sen şimdi yeni imajınla o kimliğe yeni bir fotoğraf ekle. İrfan Konde, bırak sen uzun saçları, böyle çok daha yakışıklısın. Frankfurt Airport. Guten Morgen alles schön. Ha bilmiyorum, ben o kanallarda bayağı gezdim Yusuf. Ben gerçekten bilmiyordum bak alabalık olduğunu o kanalların. Lezzetlidir onlar da, Nestos'dan, Karasu'dan geliyor. Kanalları kapakları açınca geçiyorlar. Oo iyi ki hatırlattı. Denizde balık olmadığı zaman kanala gideriz Yusuf. Daldır sen Fagana'nın kepçesini, GCV'yi daldır böyle. Ne zaman böyle kepçenin içine balıklar dolacak, o usulacık yavaşça kaldır, hiç korkutturmadan hayvanları. Bakarız o zaman çaresine. Atina tam gezilecek dönemde, o kadar kalabalık değil ama fena sıcak. Oo evet. Şimdi bu aydan itibaren Ağustos falan, 15 Temmuz'a kadar, 15 Ağustos'da falan tatiller başlıyor. Belki de herhalde ondan sonra müthiş bir kalabalık olur. Sıcak Atina tabii ki sıcak. Afrika'ya biraz daha yakın. Belki de Atina mı, Selanik mi desem, hangi şehri seçersin?

Geçenlerde bir hafta önceki programda Nefes Hanım'la tanıştık. Nefes Hanım yeni katıldı programımıza. Birkaç zamandır bizi dinliyormuş. Şey dedi, o zaman bir eleştiride bulundu. Şarkıların üzerine fazla konuşmayın Haşim Bey dedi. Dikkat ederseniz fazla konuşmuyorum ama da konuşmuyorsun da. Kabristan'da olan canlara da günaydınlar. Onları da unutmayalım. Ya. Yeah.

0: gördüğünüz işinizde kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Şevket, sen Lüleburgaz'a gittin mi? Lüleburgaz'dan dün misafirlerim vardı. Güzel mi Lüleburgaz'a? Hiç gitmedim. Lüleburgaz'da geçmedim de yani, gezmedim. Gittim demişsin ya Türkiye'ye hafta sonu, o yüzden soruyorum. Sen bugün evdesin. Günaydın Aşım, günaydın, hoş geldin, iyi yayınlar. Gezdiğin gördüğün senin olsun, yediklerini anlat. Hüseyin Ardoğlu. Ha, yediklerimiz ne? Domates, peynir, efendim karpuz. Böyle kestik karpuzu, buzdolabına koyduk. Yediklerini anla demiş. İçtiklerimi söylemeyeyim o zaman Hüseyin Ardoğlu. Efendime söyleyeyim, kabak kızartması. Cacıkların güzel oluyor. Sardele falan böyle taze, yani hem taze hem hafif yemekler yemek lazım. Çünkü hava bayağı sıcak. İçtiklerimi sormadın Hüseyin Ardoğlu. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin Hüseyin. Yasin'im akşam bir muhabbet oldu. Nadir abimden böyle orada bahçede oturup. İnsan özlüyor böyle muhabbetleri bayağı. Bre. Vallahi billahi bayağı. Ah bayağı. Ya bu güzel insanlar kaçıp gidiyor ya böyle. Ah neyse. Yasin'im sen nasılsın, iyisin? Az kaldı bakalım. Günaydınlar usta. Hayırlı yayınlar Norveç'ten. Eyvallah ustacım benim. İyiyim ustanı. Aydın Lefteris. Lefteris kalimler arafıyla. Günaydın Haşim Bey. Estağfurullah. Beylik kim, biz kim? Şey var ya, Hacı Bektaş Veli'nin çok güzel bir sözü var Aydın Lefteris. Sen bilirsin belki, onu programlarında sık sık kullanıyorum zaten. Ne demiş o büyük erenler Hacı Bektaş Veli? Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlıkla eksiklik senin görüşlerinde demiş Hacı Bektaş Veli. Günaydınlar canlar. Benden daha çok horozu merak edenler var. Tatile gittin, bir hafta radyoda yoktun, horozu ne yaptın diye. Canlı burada kaçarken yemini suyunu verdim ben ona. Tabii. Horoz bunlar önemli. Orhan Agacım hoş geldin Paris. Selamün aleyküm agam ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. Yeni malzemelerin hayırlı olsun. Bol kazançlarımız olsun. Yeni malzemeler derken Orhan Agacım, dondurmacı düdüğü mü? Yeni değil bu. Geçen hafta vardı burada. Gürgen abim kıskanmış. Nereden buldun onu? Ben de alacağım diyor. Dedim nereye takacağım? Volvo'ya takacağım dedi. Yemezler, git fotosentez yapacaksın. Söyler miyim içeyim ki? Dinleyicilerim aldı onu bana. Hiç sorma, hiç sorma. Kaptanlarla doldu Yasin'im. Ha, okey. Kolay gelsin Şevket'im. Hayırlı işler diliyorum. Güzel bir haftan olsun. Kolaylıklar diliyorum. Gözünüz işinizde. Kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun. Alev Hanım hoş geldinler. Hoş geldiniz. Günaydınlar, iyi yayınlar demiş. Günaydınlar, iyi yayınlar. Alev Hanım siz de hoş geldiniz. Tatildesiniz, büyük bir ihtimalle geldiniz değil mi? Buradasınız, Yunanistan'dasınız. Tamam gideceğiz. Reklamlarımız varmış, hemen gideceğiz. Berket'e sordum az önce Atina mı Selanik mi diye. Tartışmasız Atina abi dedi. Berket niye tartışmasız Atina yani? Evet Atina kalabalık, gezilecek yeri çok da. Selanik de benim çok hoşuma gidiyor be Berket'im. Selanik de güzel. Güzel memleket. Memleketimizin her tarafı güzel ya vallahi. Çok güzel bir coğrafyada. Deniz desen var, Balkan desen var, yemek var. Ne yok ki, her şey var. Güzel insanlar. Ne olacak Trakya'ya burası be ya? Elbet be ya. Hadi bakalım.

Yine Can Yücel'e sığınıyorum. Fazla kurcalamayın hayatı. Tabii vicdanınız temizse, yüreğiniz de güzelse yaşayın gitsin.

Lay lay. Atina'nın seçenekleri bitmiyor. Gezilecek yeri çok. O metropol kültürünün de dibine kadar yaşıyor insan orada. Rahatsın yani Atina'da demiş. Çilingir Berket. Aşım anladı onu. Takdire şayan keskin bir zeken var vallahi. Helal olsun.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Arabacı Köyü Sünnetçi Köyü arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cimil'de. Kum, tuğla, piriket, çimento, kireç, kiremit, yutong. Hazır kağıt kalıp direkleri. İnşaat yapımında kullanılan her türlü kereste. Yutong için özel kola ve fayans kolaları. Silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva. Taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri. Süslü, renkli kaldırım taşları. Renkli dekor taşları. Süslenmiş, farklı desen modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular, her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su olukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490.
4: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
5: Kotapliktiko.
4: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
5: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
4: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
5: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
4: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
6: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 25 41 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi, sabahın en lezzetli durağı.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
11: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
12: Kral FM. Atıl Kaptanım hoş geldin. Atıl Güver Kaptanım benim. Güzel şeyler yazmış, okuyacağım. Sizinle paylaşacağım tabii ki. Ankara'da mısın abi? Zakintos'ta mısın? Neredesin kaptanım? Neredesin? Atıl Kaptanım demiş ki günaydın kardeşim, NATO'dan Ankara'dan çok selamlar. Buralarda bir sessizlik hiç sorma bırak kız hanım demiş. Kara kızım bak Atıl kardeşim yazmış. Hakim olağanüstü hal ilan edildi. Otogara giriş çıkışlar bile sıkıntılı. Ama güzel bir yanı var. Tanrı Trump'tan razı olsun. Ankara'da bu kadar ekipman ve eleman olduğunu 46 yaşımda öğrendim. Sayesinde her yer kaymak gibi asfaltlanmış Ankara'da. Atıl Kaptanım Ankara'dan yazıyor. Ankara pırıl pırıl diyor. Gelin diyor yani. neler yaptırıyorlar bak. Neler oluyor Atıl Kaptanım görüyor musun bu dünyada? Çok söylenecek söz var da. Gerçi bizim buralarda rütük mütük pütük şütük pütük otük rütük mü bir şey yok da. Edeptendir bu Atıl Kaptanım. Aylı yolculuklar diliyorum kaptanıma. Zakintos adasına hayran kaldım. Ve şoförlük sayesinde beleşten 3 gün kaldım. Kaptanım sen memleketin bizim memleketin her yeri çok güzel ya. Adaları bizim buraları ki gezdim buralarda hem işin dolayısıyla. Gene bekleriz. Buyur gel. Mesela akşam Lüleburgaz'dan dinleyicilerim var. Lüleburgaz'dan tanıştığımız insanlar vardı. Onlar geldiler. Sohbet ettik. Tanışıyoruz yeni insanlarla. Recep Bacanam'dan tanıştık. Yani bizim buralarda kapımız açık. Soframız açık. Buyurun gelin. Atıl Kaptanım Ankara'ya çok selamlar. Söylüyorum garip buradan İskeçe'den bakalım. Yolun düşerse bir kahve içmeden bırakma. Tamam mı? Tamam mı? Endakşi. Yasin ne oldu Brezilya'ya be? Akşam bir ara baktım ikinci yarı ilk 10 dakikaya kapattım. Şimdi bizim bildiğimiz Brezilya. Yani Dünya Kupaları da izledik yaşımız gereği. 8-10 tane Dünya Kupası'na 10 tane desem 5'er 50 yaşında olmadı. 8 Dünya Kupası'nı gördük. Abi bu adamlar yani ne isimler vardı o zaman Brezilya'da falan. İlk yarıda olayı bitiriyorlardı 5-0 6-0'lar falan böyle. Akşam bakıyorum Brezilya diyorum bu Brezilya mı ya? Sonra uzun boylu uzun saçlı bir adam çıkmış Norveç'ten 2 tane gol atmış. Yani çeyrek finale Norveç yükseliyor Brezilya Afida Zeyn. Tschüss.

Alev Hanım demiş ki her şeye sığdırmaya çalışıyoruz. Zaman kısıtlı, 3-4 haftalı. Çok güzel bir tatil diliyorum Alev oğlan efendi. Çok güzel. Sezer geldi. Sezer alkışsız gelir mi? Gelmez. Kara kız hanım benim. O parayı mı bilir? Hoş geldin Sezer. Welcome. Sezer, if I were, I wouldn't, you know. Ağlamıyorum. Gözüme gındap kaçtı. Haşim is back. Dobro utro. Dobro utro, dobro utro, dobro utro. Sezer, how are you bakalım ya? Dinleyici bile seni soruyor. Bana sormadılar. Ne oldu, ne yaptın lan bir haftadan bir falan. Sezer nerede diyorlar artık. Sezer.

Orhan aga, bakım yaptırdın ya agam, şimdi daha güzel olacak inşallah demiş. Dambala lay lay. Lay la la lay. Brezilya 1, Norveya 2. Brezilya abi ne Brezilya? Eskiden hatırlıyor musun? Brezilya nasıl top oynuyordu? Yusuf abi. Bizim bildiğimiz Brezilya'da onlar. Warrior Plus Barış günaydınlar. Efendim Warrior Plus Koyunköy'de yeni yerinde 17 senelik tecrübeleriyle her zaman yanınızda ve şimdi de perakende satışlarıyla Warrior Plus'ı Koyunköy'de bulabilirsiniz. Çok geniş, büyük ve çok çeşit malzemeleriyle Warrior Plus temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalga ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını mağazamızda bulabilirsiniz perakende olarak. Düğünler, hatimler, kınalar, sünnetler, mahyalar ve davetleriniz başladı. İşte onlar için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri. Sağlıklı ve geri dönüşümle yapılmış tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, siyah, şeffaf kapaklı, siyah plastik kaplar. Hepsi Warrior Plus'ta Koyunköy'ünde. Bu saydığım ürünleri, daha fazlasını Instagram Warrior Plus Cash & Carry yazıp orada da bulabilirsiniz. Barış'ım günaydınlar, Bekir günaydın çocuklar. Warrior Plus'ta bizi dinleyen herkese şu anda günaydınlar diyorum. Hayırlı işler, bol kazançlar bütün esnafımıza. Gerek Ankara'da, gerek Almanya'da, gerek burada, gerek Zanzibar'da ya da Brezilya'da, Norveç'te dinleyen esnaflara da hayırlı işler diliyorum. Onlar Türkçe bilmiyor diyeceksiniz, öğrensinler artık o kadar da. Biz İngilizceyi nasıl öğrendik? He? Nasıl? Filibeli Ahmet İlmi. Filibe'ye de selamlar. Okey. Voryoplast. 693 3168 949 2541 021 404 telefon numaraları. Yaz sezonu için plastik masalar, sandalyeler, tabureler 2026 model. Çeşitli boy ve renklerde plastik saksılarını da bulabilirsiniz Voryoplast'ta. La la la la la la la la la la. La la la la. Berket şey gider mi? Hangi şarkıydı o? Nasıl dinleyelim ha? Seksena. Boş iten hafta ora file. Yapes mi? Ksekas ora file. Tin hafta. Yapes Berket'im. Ablaların ablası Nazife ablacığım benim. Hoş geldin ablam. Nazife ablam günaydın aşkım. Hoş geldin. Kolay gelsin. Teşekkürler ablacığım. Sağ olasın.

Futbolun kındabını diler koydular, kahrolsun kapitalizm. Ben diyorum sana gelsin. Eski küfürler artık iş yapmıyor. Yeni küfürler bulmamız lazım. Dur bakayım, Atıl kaptanım yazarsa yeni küfürlerden Ankara tarafından. Kaptan Ankara'dan çık. Tamam, Edirne yolunu al abi. Aşağıdan gelme. İpsal'da çok yoğunluk var. Gurbetçiler tatile geliyorlar. Edirne'den yukarıdan gel. Oradan Didimotiko'dan sal kendini aşağı doğru. Hop İskeç'e. Ta da salırsan Selanik. Kar olsun kapitalizm. Yaşasın sosyalizm. Tabi Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Yasin'in bütün dengeler alt üst oldu dünyada. Ne futbol kaldı, ne sanat kaldı, ne ekonomi kaldı. Sovyetler Birliği dağılmamalıydı. Bizim de kabartımız var. Güneş Gold Kuyumculuk. Atilla günaydınlar. Atilla beni dinliyorsan var mı tatil için? Sanmıyorum ama şimdi tam çalışılacak zaman, yani sezon şimdi. Altınlar alınacak, düğünler var, efendim nişanlar var. Güneş Gold yalnız da gidip Atilla Bey'le mutlaka görüşün Güneş Gold'dan. Düğün sezonunda söz, nişan, düğün alışverişlerinizde size yardımcı olacaklar. Büyük bir kampanyaları var. Yaza bomba gibi girdiler. Güneş Gold yanınızda ve yarınızda sloganıyla. Yaz sloganı Güneş Gold'un bu. Yanınızda ve yarınızda Güneş Gold. İskeçemizde Mikhail Karoğlu 22A'da. Alev Hanım, siz gittiniz mi geçen gün? Selamımı söylediniz mi? Yardımcı oldular mı size Atilla Bey? Güneş Gold'da. İskeçemizde kuyumculuk adına yepyeni bir güneş doğdu geçen sene Güneş Gold. Yatırım amaçlı da sohbet edebilirsiniz Atilla Bey'le. Kolaylıklar diliyorum Güneş Gold'a. Sezer çıkacak mı canlı yayına? Konuşacağız mı birazcık? Vay Nedim'im hoş geldin canım benim. Vay vay vay vay vay. Hey hey. Yağdırmış gene bu ya. Ne yapayım? Dur bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaptım ben Nedim? Gel bakalım artık be. Gel, misafirler geldi. Sen de gel yakından, böyle candan ciğerden sohbet edelim, konuşalım. İki lafın birini kılalım. Doku doku. Abi karışma. Ya şuraya omurfaya aşıma geldim. Ya şuraya paligarı kalimleri. Tiye gibi. Okey, omurfunu şuraya gidelim. Önünden. Bre Şinanay da yavrum Şinanay. Kurt kocası da frekansın aslanı. Geri döndü be ya. Bir hafta sonra nihayet kavuştuk. Hoş geldin frekansın en kral delisi. Stüdyonun değişmez neşesi. Bre. Hey. Dondurmacı aşı bakın. Kurban olsun sana ben Edim'im. De bitti mi? Biter mi Edim? Yazıyor, yazdıkça yazıyor. Yazdıkça açılıyor kızım, BMW gibi. Altıncı takıda yattı mı han? Hey hey hey. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar Aşım abim ve radyo başındaki müthiş dinleyicilerimiz. Vay be. Jüpiter'den Mars'a, Merkür'den Kars'a, uzay boşluğundan stüdyoya kadar bu şahane sese kapılan kim varsa hepinize günaydınlar olsun efendim. Yazı yete bu kızanma. Vallahi dağıttırayım vallahi. Bu şahane sese kapılan kim varsa

Patlat bakalım o stüdyoyu. Stüdyo geldi, bir garip kalmış stüdyo ya. La Preş. La Duay. O ne be? Sağ ol Nedim'e. Çok teşekkür ederim. Esil Hanım nerede? Esil Hanım. Kerim Hanım hoş geldiniz. Günaydınlar. Mithat Bey size de günaydınlar. Çanakkale. Unutuldu mu? Tabii ki hayır. Günaydın. Afto ego ekser elnika toso aydın lefter. Esikser kalitera afto. Village Market Sedano Gökçeler'de süpermarkette kazançlı alışverişin ve uygun fiyatların yeni adresi, cüzdanınızın dostu. Village Market Sedano alışverişe yeni bir soluk, yeni bir nefes getirdi. A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları, tarladan sofranıza günlük, tazecik, mevsimlik meyveler ve sebzeler Village Market Sedano'da. Pazar günleri de açık. Dün oraya da gittim. Yaldır yaldır gene dün dolaştım. Village Market'in sloganı şöyle: farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her demek tamak tadına uygun lezzetler var. Village Market Gökçeler'de, Seller'da, Instagram'da Village Market Seller olarak takip edin. Niye? Çünkü sürpriz kampanyaları yaz boyunca var ve devam edecek. Akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi Seller'da, Village Market'te. €15 ve üzeri alışverişlerinizde siparişlerinizi evlerinize ve iş yerlerinize kadar da getiriyor Village Market. Değerlendirin. Hava sıcak. Village Market'e kadar gitme takadım yok diyorsanız 694-516-4015 arıyorsunuz. Anında 11 dakikada servis ediliyor siparişleriniz. Pazar günleri de açık. Ayrıca Village Market Seller'da rentekar hizmeti de var. Araba kiralayacaksınız. Gözünüz ta Almanya'dan 3000 kilometre gelmeye almıyor. Hiç kulak asmayın. Burada var. Araba var Village Market'te. Siz yeter ki bağlantıya geçin. Village Market Gökçeler'de. Asfalt boyu Gökçeler, günaydınlar. Bende de bayağı mabed birikmiş. Sabahtan beri saat 8.30'dan beri durmadım. Car car car car car car car. Miskin aşım. Allah nasip ederse 30 gün aşım. Nasıl bekliyoruz bir bilsen. Geçecek mi ablacığım? 30 günde geçecek. Orada ömürler geçiyor da. Gurbetçilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz, gurbette dinleyenler. La la la la la la la la la la la. Güzel tatil diliyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Hiç acele etmeyin. Yavaş yavaşça gelin. Arabalarıyla gelecekler, uçaklarıyla gelecekler, tatille gelecek olanlara. Kestane şekerleri. Kar taneleri, nar taneleri. Memleket burada sizi bekliyor. Ha, söyle bakayım. Abi Erling Haaland canlı yayında senden bağlantıya geçmek istiyor. Lan yürü git sen ya. Tövbe yarım. Let the game begin. Pandora'nın sihirli kutusu burada. Erling Haaland canlı yayın demiş. Lan yürü git. Zaten beğenmiyorum oyuncuyu. Nathan Ake Fenerbahçe'de sol açık oyuncu, City'den Hollanda milli futbolcusu. Yavaş. Oyuncuyu biliyorum, harika bir oyuncu. Ciddi mi söylüyorsun Yusuf abi? Nathan Ake, Hollandalı futbolcu, evet. Kaç paraya aldınız badayı onu? Obo. City'den aldınız bir de. Uzun saçlı şöyle ama zehir gibi kızan o. Çok acayip top oynuyor. Amerika futbolun anası... Kibar küfürler geliyor sabah. Çok harikasınız. Seviyorum böyle dinleyici. Ağız dolusu küfür ediyor. A nokta M nokta K. Küfür değil. Yanlış anlamayın. A nokta M nokta... 10 milyona mı? Nathan Ake'i 10 milyona mı aldınız abi? Yazsan inanmam. Yok be abi sen nerede? City'den oyuncu alacaksın. Bir de öyle kaliteli bir oyuncu 10 milyon. Aziz Baba gene çalıştırıyor paraları gene. Bazılarında ne para var bu arkadaş be? Bitmiyor veya. Nasıl para kazanıyor bu insanlar veya? Abi bana 10 milyon az geldi sanki Nathan şey gibi veya. Village Market Selona günaydınlar Kayhan. Küflenmiş o paralar var. Günaydın hayırlı işler abim. Tatil nasıl gitti? 3-4 günlük tatil işte, az yetmedi. Yetmedi.

Berket hazır mısın? Açtın mı radyoyu? Oo, dur şimdi dur, WhatsApp'tan da bir sürü mesaj varmış. Onları da bir okuyalım bakalım. Brezilya fıt oldu dayı. Ama ne fıt oldu? Esat sen hatırlıyorsun değil mi? Eskiden Brezilya nasıl oynuyordu be kardeşim? Oo, neler ne oyuncular vardı. Carlos'lar, Marlos'lar dağıtırıyordu adamlar. Şimdi fıt eti püf be ya. Guten Morgen, günaydınlar. Kalimera, hoş geldin. Yeni gelmedin, geri geldin. Hayırlı bir hafta dileğiyle iyi yayınlar dayıma demiş Esat'ım. Teşekkürler Esat, sağ olasın. Kolay gelsin. Kaç gün kaldı Esat'ım? Bir de bunu dene, destur. Neredesin sen be ya demiş. Haydi gene bakalım. Bu ne be? Vasco Zabata ima, Rabata ima, parı. Bu ne be? Deli Fişek, günaydınlar. Kolay gelsin Deli Fişem. Hayırlı işler diliyorum. Bir de onu bir deneyelim. Adaletin bu mu dünya? Adaletsiz bu dünya İrfan Konde. Adaletsiz dayı. Bir haftalık aradan sonra tekrar günaydın kardeşim Aşim. Tüm dostlara selam, hayırlı işler. Ömer Tigli Londra. Londra günaydınlar. Ömer'im günaydın. Nasılsın Ömer'cim? Her şey yolunda. İyi dedin abi demiş Mesut Kaptanım. Ya yanlış değil. Hedef 1 milyon dinleyici. Nasıl anlayacağız onu? Hedefin 1 milyon olduğunu onları şey Mesut. Onları ne diyeyim, biliyor, ayarlıyor. Bilgisayardan falan görüyor dinleyici sayısını. Bizim için sayı önemli değil. Bizim için gönül dostları önemli Mesut'um. Gönül dostları. Allah size şifa olacak insanları çıkarsın karşınıza. Günaydın Kalimera, Kalev Duma'da meydan çınar altından günaydınlar Reha dayımdan. Kalev Duma'da şey olursun Reha dayıcım, teşekkürler. Sağ olasın. Şunu da çalarsak bir zahmet. Tamam Sezer'im. Bu kim? Emanuel. Onu da bir ayarlayayım bakayım reklam arasında. Tamam. Daha oralardan depo boş gelmiş. Ankara'da yakıt alıyor insan. Atıl Kaptanı bir yazmış ki salaklar ta oralardan depo boş gelmiş. Ankara'dan yakıt alıyorlar. Garip. İnsan bir baka Türkiye'de yakıt fiyatlarına değivermiş. Garip. Ankara'da Amerika'dan araba getirip boş tankerlerle burada abi işte ekonomiye yardımcı oluyor adamlar. Alışveriş yapıyorlar. Amerika'nın parası biter mi? Bize para, yani Ankara'ya para bırakıyorlar. Bence o mantıkla gelmiş olabilirler. Demesinler. Bak bunlar ta Amerika'dan geldiler de hiç alışveriş yapmayalar. Demesinler diye ne herhalde Atıl. Yere batmasın Amerika'sı gibi başını yemesin diye. Bir Trakya atasözü der ki hiç istemem çalışayım. Eyüp de böyle isterim yatayım. Komotini yollarında ilk iş günüm herkese kolay gelsin. Komutini yollarında onurum sana da kolay gelsin bakan. Ya hiç istemez çalışalım ama ne yapalım bakan bu onurum. Günaydın onurcum, günaydın bakan be. Stop. Ya hiç. Dobre. Yaşa. Dondurmacı Haşim'den bütün kral, radyo kral dinleyicilerine şaba. Onurum yolda mısın? Hayri Bey'i takip et. Okey, tamam. Hülya Avşar, sensiz kaldım. Oo, bu saatte gider mi kız o şarkı? Şaşırdım şimdi. Eskiden de Brezilya dayı bam bam bam bam bitti mesela. Evet hatırlıyorsun değil mi? Adamlar ilk yarı 4-5 tane gol atıyorlardı. İkinci yarı top çeviriyorlardı. Bizim bildiğimiz Brezilya Arjantin. Şimdi hiçbir şey kalmamış. Her şeyde bir yozlaşma mı var? Her şeyde bir gerileme mi var? Bize mi öyle geliyor? Biz eskileri de biraz bildiğimiz için o kaliteyi, o güzellikleri yaşadığımız, tattığımız için şimdiki futbol, şimdiki müzikler pek biraz böyle acayip geliyor bize. 3 hafta kaldı. Hadi kalmadı bakalım. Kalmadı. Ha ama onu ben Berket buradan söylersem bayağı bir başımıza iş alırız kardeşim. Bunlar biraz ince konular. Ben onu en iyisi söylemeyeyim. Sen radyonun sesini aç. Sabah sabah şöyle Stelios Kazancidis. Yaşır Stelios.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
5: Günaydın Aşım abim, hayırlı günler. Bol sohbetler dilerim. Cemil Burak. Cemil yazmış tabii, güzel yazmış. Hoş geldin Cemil'im, günaydın sana da. Sen bizim için diyorsun da Beşiktaş'ta da bayağı küflenmiş para varmış. Habire döküyorsunuz siz de. Ne aldın be Cemil? 2 kilo patates, biraz da soğan aldık işte oyuncu. Kızan ta 19,5 yaşında. Ya biz her sene böyle alıyoruz 10-15 oyuncu. Sonra elimizde patlıyorlar, boşa harcıyoruz paraları. Şimdi sen bizim aldığımız oyuncuyla Fenerbahçe'nin aldığı oyuncuyu kıyaslayabilir misin? Bu sene şampiyon. Nasip kısmet diyelim. Perihan, Seden ve Perihan züccaciyecimiz İskeçe'de. Seden'e ve Perihan'a kolaylıklar diliyorum. İskeçe'mizde züccaciyecimiz Tiraz 3'te. Efendim, dayanıklı, pratik, şık görünümlü, evinizi huzurlu ve güzel gösteren bütün ürünler, mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarınızın dekorasyonu için önemli rol oynayan her çeşit ürün, ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, camlar, porselen ürünler, tabii ki Perihon'da, Seden ve Perihan'da, züccaciyecimizde, Tiraz 3'te yaz kampanyaları var. Orla Yatospiti diyor onlar, Orla Yatospiti. Evet, sosto Lefter Aydın. Aydın, Lefteriz. Oraya Nika Milay hafta esi, bravo. Skaliteria. Congratulations. Efendim, 40 wattlık pervaneler 20 euro, 90 wattlık pervaneler 38 euro. Önümüzdeki hafta da sıcak bir hava geliyor. 35 dereceler, 36 derecelere kadar yükselecek. O yüzden pervaneye ihtiyacınız varsa çok çok ekonomik fiyatlarla Perihon'da bulabilirsiniz. Tiraz 3, olaya tuş bitirlemeye. Tostiyara Lefki sadece 14.90. Apostro Metalliki 11 euro. Gastro Val kapaklı tepsiler 38 santim boyutunda 13 euro. Öğrenciler için fosfora da var da şimdi değil tabii. Bunlar da yaz sonuna doğru herhalde. Olaya Duş Biti Tiraz 3'te. Züccaciyecimiz Seden ve Perihan'da. Sezer, this is it. Ray la la la. Abi bir analiz yapmış, bir sentez yapmış adam, hiç sorma ya. Vallahi gerçekten. Stuttgart. Kalimera Stuttgart. Kalimera Filemu. Εύχομαι να ξανά καλό πρόγραμμα, καλή εβδομάδα και να σε καλά. Εύχομαι σε όλους τους τελεάτες να είναι καλά, φίλε. Θέλω να μου βάλεις σήμερα ένα χορευτικό. Α, χορευτικό τραγούδι από Διδημότυχο. Σεκέρλεμα άβασε. Διδημότυχο μου, Ρέτζε Παγκάτζιν, μπουνάρου τσαλάνταρ. Δούρ μπακίμ. Kolay gelsin Recep Akam'a. Şekerleme havası. Grup şeyden hazırlayın çocuklar bana bir şekerleme havası bakayım. Grup aşıklar, şekerleme havası. Hiç dinlemedim ben de Recep Usta'cığım. Dinleyeceğiz bakalım. La la la la la la la la la la la. İnşallah doğru şarkıyı seçmişliktir Sezer. Onaylıyor musun? Avin Drive Şaban Bandak yola enerji ve güven katan yepyeni benzin istasyonu, artık biliyorsunuz Kikliko'da. Şu ada dediğimiz döner bir kavşak yaptık ya, döner bir yol böyle. Bu da eski geçimizde. Hemen şimdi söyleyeceğim zaten adresi falan. Avin Drive orada. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini marketi de var ürünleri. Ve çok yakında Mikel marka kahvesiyle de hizmetinizde olacak Avin Drive. Demokritos 39 Epal okulunun karşısı, Sisi Oteli'nin altında. Daha nasıl anlatırayım ya? Kikiko'da Avin Drive. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak odun kömürlerini de bulabilirsiniz. Benzininizi dolduruyorsunuz. İsterseniz gaz, İsterseniz uçak gazı. Mikel marka kahvenizi alıyorsunuz. Alışveriş yapabilirsiniz mini marketinden ve yazın mangal çok yakıyoruz ya, işte Gaziantep'in o meşhur mangalını da getirdi Avin Drive. Tezyak. Hepsi orada. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile İskeçe Porto Laos yolu 4. kilometredeki Elin benzin istasyonu ile ve Drive, Avin Drive ile hizmetinizde Şaban Bandak. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, akaryakıt istasyonları Avin ve Elin Drive. Şaban Bandak 2541-078-007, 698-42-74-718 telefon numaraları. Tabii ki sosyal medyada da bulabilirsiniz. Avin Drive yazın. Anladınız değil mi nerede olduğunu? Epal'in okulun hemen karşısında. Yepyeni çok güzel bir mekan yaptılar. Kolay gelsin Ceyhun sana da. Arzu Hanım maçla ilgili görüşlerini belirtmiş. Sırf Brezilya için mi? Bence eskiden bildiğiniz o muhteşem ülke takımlarında ruhu kalmamış. Aynen, sen de gözlemledin onu değil mi Arzu? Hepsinin G nokta nokta. Arzu! Candırmalar alacak bizi kız, küfür etti. Hepsinin gam vallahi demiş. Birkaç oyuncudur istisna tabii. İstisnalar kaydı bozmuyor da her neyse. Hakikaten kazansın vallahi. Ben Vozniye'yi mıydı neydi onu çok isterdim. Ha, Vozniye'ydi. Yeşil ada, yeşil burun adası ülkesi Vozinya. Vozinya'yı herkes çok sevdi. Sebebi de samimiyeti ya. Bu kadar basit gözlemleyebildiğiniz kadarıyla. Adam samimi oynadı, tamam mı? Yani o kadar büyük paralara da oynamıyor fukaram. Böyle bir analiz sentez yaparsak olay bu. Ben de isterdim onun devam etmesini ama olmadı maalesef. Şimdi Maroko'yu, Fas'ı tutuyorum. Müthiş top oynadı gençler. Fas'ı mı destekliyoruz şimdi? Yaşasın Fas. İnşallah şeyi, kupayı alırlar Fas. Dünya Kupası'nda. Şöyle bir şeye bir ihtiyacımız var bizim. Bir revolution, bir rönesansa, bir yenilenmeye ihtiyacımız varsa. Öyle bir devrime ihtiyacımız var. Aylin yetiş. Devrim deyince hep aklıma Aylin kardeşim geliyor Dinkler'de. Yani her şeyde devrime ihtiyacımız var. Samimiyetimizde, futbolda, sanatta, işte, aklımızda. Şimdi kaptırdık kendimizi, AI ile gidiyoruz. Allah'ım ya. Küfürbazlar sizi demiş. Yusuf Bakanacı. Ama çok böyle edebi küfür ediyoruz Yusufçuğum. Yeni küfürler üretmemiz lazım. Eskiler pek işe yaramama başladı. Seni bakın da bunu... Ne bu veya takıntı bu saatlerde? İstediğim şarkıyı çalmazsın demiş. Haydi gene. Kıskanma. La la la la. Master Travel'i tanıtacağım sizlere. Arzu Hanım şöyle, o şimdi o yoruma birazcık takıldım da, şimdi Allah'ın değirmeni ağır döner biliyorsunuz ama ununu incecik böyle eler. Yani haksızlık yapıldığı zaman da onların bir yerden çıkıyor. Anlatabildim mi? Böyle az muhabbet yapayım da çok annesi bu sıcaklarda yormayayım fazla sizi. Ne istersin be adam demiş. Seni isterim, al kahve gel. Teh.

Master Travel efendim, müzik, tatil, eğlence, hepsi bir arada, unutulmaz bir yaz sizleri bekliyor. Master Travel'i mutlaka takip edin. Mesela 15-19 Temmuzlar arasında Master Travel ile birlikte Bodrum turu var efendim. 4 yıldızlı otel, Ladonia Hotel Del Mar. DJ Mahmut Orhan konseri. Biletler de dahil, hepsi sadece 550 euro her gece DJ ile eğlence, lüks araçlarla ulaşım. Yolculuk esnasında ikramlar. Hepsi Master Travel'de DJ Mahmut Orhan için gidilir. Bodrum'a kadar inilir, tatil yapılır, canlı canlı izlenir. Bunların hepsi sadece ve sadece 550 euro efendim. Master Travel, sınırları aşın, dünyayı Master Travel ile gezin, keşfedin, hayatın tadını çıkarın. Yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlar, güvenli, ekonomik ve konforla Master Travel'de. DJ Mahmut Orhan konseri, Bodrum turu, 4 yıldızlı otel. Harika bir eğlence, 15-19 Temmuz tarihleri arasında şimdiden yerinizi ayırtın. Çünkü kısıtlı sayıda biletler alınmış, özellikle DJ Mahmut Orhan için. Mahmut Orhan'ı da Radyo Kral olarak kendi adıma da tebrik ederim, kutluyorum. Güzel müzikler yapıyor. Bu müziği de o yaptı galiba. Sezer öyle mi? Benim gençler böyle yaz moduna girdiler, anlatabiliyor mu? Neyse. Profesyonel deneyim ve tecrübesiyle Master Travel, Sarol Ayakkabı Mağazası'nın tam karşısında Panagi Çaldar 19'da. Bu az önce söylediğim 15-19 Temmuz tarihler arasında olan tur hakkında, DJ Mahmut Orhan hakkında ve diğer hakkında gidip orada da konuşabilirsiniz. Telefon da edebilirsiniz. Vereceğim şimdi telefon numaralarında. Sosyal medyada da bulabilirsiniz. Efendim, 3 milyon oteli anında rezervasyon, Yunan adalarına ve Türk sahillerine turlar, ekonomik paketler, balayı paketleri, bütün havayolları şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini, lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli transfer ediyor, hem de havaalanından evinize kadar veya istediğiniz yere kadar araç içi servisiyle lüks araçlarla transferde de Master Travel'i bir deneyin derim. Kaybetmezsiniz. Araba kiralama hizmetleri Almanca, Belçika dilinde, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri de var Master Travel'de.

550 euro. Söyledim ya az önce. Bak şimdi DJ Mahmut Orhan konseri var. Bodrum turu var. 15-19 Temmuz tarihleri arasında. 4 yıldızlı otel. Bunların hepsi fiyata dahil. Anlatabildim mi? Unutulmaz bir yaz sizleri bekliyor. Mutlaka Master Travel ile bir tanışın. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde. 2541-30-52-72 694-326-95-36 cep telefonu. Sosyal medyada da cep telefonu iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. 0030 memleketimizin telefon kod numarası. Instagram'da, Facebook'ta yani sosyal medyada Master Travel. İnternet sayfası da mastertravel.gr. Kolay gelsin Master Travel. Da da da da.

diyorum ya, ya Trakyalı olacaksın ya Trakyalı seveceksin. Aynen. Sedenim kolay gelsin. Neredesin bir haftadan beri? Arkadaş yıllık iznimi 5 günlük kullandım, daha 5 günüm kaldı Seden. Onu da ilerleyen günlerde mi kullanırız artık? Eylül'e doğru mu? Artık bakacağız bakalım. Gidişata göre, gidişatımız nereye göreyse ona göre bakacağız. Marjinal insanlarsınız vallahi. Balkere Keşan, Hoppala Paşam. Marjinal insanlar, radyoları yeni açanlara Norveç, Erling Haaland'tan selamlar. Niye takıldınız ki bu adama bu kadar çok? Ya biz eski futbolcuları biliyoruz, bu Haaland yani. Bunlar biraz da ön plana itilmiş, medya tarafından ön plana çıkarılmış. İşte saçları, kullandığı şampuanı, parfümüyle falan biliyorsunuz, klasik. Aa, ne derler ona? Medyanın şişirdiği insanlar diyebilir misiniz? Yani o kadar da büyütülecek, abartılacak bir Erling Haaland yani. O kadar büyütülecek bir futbolcu değil bence. Hiç kesinlikle değil. Bizim Necip mesela, Necip Uysal Beşiktaş'ta 10 çeker ona. Sedenim günaydınlar Perihom. Lay lay lay. Sinsi küfürler kullandı dedi Yusuf Faganacı. Nasıl oluyormuş o sinsi küfürler be canım? Sinsi küfürler.

0: Radyo Kral'dasınız efendim, hoş geldiniz. Koyunköy, Kırköy, Atmacalı, Gökçeler, İsice, Şahin, Demircik, Arbacıköy, Bedilli, Kayalar, Göynüklü, Gökçepınar, Kemitli, Gelin Mezarı, Kuruçukur ve Soğucak, Karaçukur be. Kişiberen, Hasangedik, Cafer Mahalle, günaydınlar. Köstre, Otmanören, İhtiyar Mahalle, Fıçıllı, Emirli, İnanlı, Dinkler, Duancılar, Öyköy, Paşevik. Kalkmayacağınız mı? Açmayacağınız mı? Stuttgart hazırsa şekerleme havası geliyor. Yolda tatile gelirken bizi dinleyen dinleyicilerim varmış. İyi yolculuklar diliyorum kendilerine Radyo Kral'dan.
1: Şekerleme havan vardı. Hah. Onu bir de grup aşıklar farkıyla dinletelim mi dinleyicilerim?
0: Olur mu ağacım? Çal bak. Hadi sal bakayım.
1: Hadi bakalım bacayı. Hah.
0: Grup şekerleme. Dur bakalım. Şeyden geldi. Stuttgart'tan geldi bu istek.
1: Şekerleme havası.
0: Hah. Al voltanı.
1: Bir dakika.
0: Yürü.

0: Sonra Stuttgart Recep Akaçık, sen böyle güzel şarkılar bilirmişsin de niye yazmadın bize bunca zamandan beri? Hop hop edeyim o. Din hafta. Perfecto. Ama bize böyle şarkılarla gel. Allah'ım bak buraya. Ver. Yani şifreli küfür kullan demiş Faganacı. Şifreli. A3, B26, Samsak 12, Suan 5. Ha bakalım. Yaşa. Kral Efendi dinleyicisine şaba. Radyo Kral dinleyicisine şaba. Dinleyenler Kulübü'ne hoş geldiniz. Brey, Temuşavuk dünyada bak buraya be. Hey. Yaşa. Abi elma lafını söyleyebilir misin demiş Ahmet. Elma derken hangi elma oğlum? Atıl kaptanıma da gönderiyorum. Ankara yolcusu kalmasın Atıl kaptanımın otobüsünde. Atıl firmanın ismi neydi ya, unuttum. Yaşa. Aha. Asya'cığım sana da günaydın. Lay lay lay lay lay lay lay. Bırak kız, hani Toroslar'da 20 milyon verdiğinizi bilmiyormuş gibi yapma. Senelik de 10 milyon. Kime vermişik 10 milyon be? Yok o kadar be. Bunlar bir takım uydurma laflar. Cemil Buran.
1: Haydi daha bakalım.
0: Toroslar daha gelmedi bir kere daha. Bakayım gelsin bakalım.
1: 2026.
0: Ha? Dur bakayım.
1: Şekerleme havası.
0: Hoppa. Günaydın agama, iyi yayınlar, hayırlı haftalar. Recep Mehmetoğlu. Günaydınlar Recep. Kolay gelsin. Hepimize iyi bir hafta olsun. Güzel bir hafta olsun. Bir hatırlatma. Brezilya'nın Avrupa kabusu sürüyor. Son 6 Dünya Kupası'nda aynı senaryo. İşte Brezilya'nın son 6 Dünya Kupası. Raga. Ayberk Şerifoğlu. Günaydın Ayberk'im. Gökhan Pile günaydınlar. Beray sana da günaydınlar. Şahanesiniz kızanlar. Aa, tamam. Yaralı Ceylan'ım da geldi. Yey. Hop.

Yok, o maçı izleyemedim Yasin. Güzel maç olmuş öyle mi? 2-3 İngiltere-Meksika maçı. Ben Meksika'yı destekliyordum. İngiltere'de çeyrek finalde öyle mi Yasin? Raga. Aylin'im günaydın. Bu ne böyle ha, notları tutuyorsun. Ben de dedim keçiciklerin isimlerini mi yazdın kız?

0: Nohutluyu unutmuşum. Oy, pardon. Nohutluya da çok çok günaydınlar. Pardon Nefes Hanım. İşte Cahil Haşim be. Unutuyor hangi birini, bazen böyle şaşırıyorum ben de. Cühela.
1: Yaşa Cahit'im, yaşa.
0: Yaşa Cahit. Cahit Usta. Cahit geldin mi? İsmail. Cahit Usta geldin mi? Kırşı Poli Kalimera. Agalara, babalara, dayılara Kalimera. Bulgaristan Sevliyevo. Günaydınlar Sevliyevo. Romanya günaydınlar. Allah gönlünüze göre versin. Al bakalım.

En güzelini yapmışsın Atıl Ağam. Kanal FM'den Atıl Ağa'ya, ailesine şaba. Pamukkale Turizm. Demet Hanım günaydınlar. Küçük Kartal Cem. Kartalım benim be. Kahvaltımızın neşesi Haşim Ağa. Eyvallah. Afiyet bal şeker olsun. Bereketli olsun sofranız. Atıl Kaptanım. Bir tanesin sen. Bir tane. Demet Hanım çok şanslısınız valla. Filinta gibi kara kızan. Trakyalı olmasın bu bayan?

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Sizin radyonuz Radyo Kral'da, canlarım ciğerlerim benim, günaydınlar tekrar radyolarını yeni açanlara. Radyo önemli bir kültür. Hani şimdi internet var aşı bakı, neden bahsediyorsun sazan yapma diyelim. Ama öyle değil işte. Hani pek kıymetli vaktimizi pek çok şeyle harcıyoruz. Mesela işte arabada giderken. O yüzden radyo önemli. İskeçemizde tek Türk radyo istasyonu. İskeçemizde başka yok. Gümülcine de var 2-3 tane. Her zaman söylüyorum, dinleyenler kulübündesiniz. Sizin radyo istasyonunuz burası. Hoş geldiniz bakalım. Marjinal insanlarsınız, güzelsiniz. Canlarım ciğerlerim benim. Unutmayın, gönül Allah'ın Kâbesidir. Ne güzel söylemiştim. Yaşar Nur Öztürk hocam da rahmetli onu söylüyordu. Çalap gönüle baktı, gönül çalabın tahtı. Bak ne güzel söylemiş eskiler. Günaydınlar. Gülten ablacığım çok çok günaydın. Haşim kardeş günaydın, hoş geldin. İyi yayınlar. Neşe kattın günümüze. İyi ki varsın. İyi ki hepimiz varız. Radyo dinleyicisiyle de güzeldir. Her zaman ifade ettiğim gibi. Gülten ablam çok teşekkür ederim. Rokalar içinde. Sağ olasın. Ertuğrul abime de çok çok selamlar. Sene ortası sayımları ailenim. Tamam. Devrimci bir muhabbet geçti ama sen aklıma geldin. Ben de o yüzden ismini zikrettim. Tamam mı? Her şey yolunda, her şeyi. Oğlak alayın. Daksim açtı.

Oto elektrikçimiz Ahmet Sami Usta'm. Efendim arabanızın elektriği, cereyan işleri bizden. Sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı da sizden olsun. Oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyeti tabii ki bütün esnafımızın istediği odur. Müşteri memnuniyeti önemli. Aracınızın bütün elektrik, cereyan işleri, batarya bakımı ve servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, mize, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvıların kontrolü, burası önemli. Parantez açıyorum. Yeni iki tane klima makinesiyle bütün araçlarınızın klima temizliği, klima bakımı ve sıvılarını yapıyor oto elektrikçimiz Ahmet Sami Ustam. Sami Ustam'ın adresini söylüyorum. İkuşti Şoktöy Şoktömbürü. Beyzinci Haralımidiz'in yanında. Yani İskeçe'ye çıkarken Kavala istikametinde sağ tarafta tabelası da pinakidası da var zaten Ahmet Ustam'ın. Her gün pazar hariç sabah 8-8.30'dan akşam 5-5.30'a kadar hizmetinizde Ahmet Sami Ustam. Elektrologos of the Kiniton.

Yusuf belki de sosyal medyada en çok dinlenen, internette en çok dinlenen şarkılardan bir tanesi değil mi? Eğer bir videoyu açtığımızda o şarkıyı dinliyoruz son zamanlarda. AI yapımı bir şarkı. Hazır. Aykan Agam günaydınlar. Recep Bacanağım hoş geldin. Günaydın Aşım Kral. Merhaba Bakan Bacanak tüm Kral FM ailesine. Selamlar Almanya'dan. Özellikle Haskova'ya, Durakköy'e, Karamanlara, Gumburlu'ya, Sarnıç'a, Gizikli köylerine selamlar. Adem'e, Adaya da çok selamlar. Aylin'e de çok selamlar. Dremen'de dinleyen Şaban abime de. Şaban Agan'la da tanıştık. Şaban'a, Bremen'e de çok selamlar. Bremen Afin'e de İskeçimizden selamlar. Şaban Aga, dobro utra bakalım bayav. Recep Bacanam, ales kla, ales şön. Çorba yemem mi? En sevdiğim şey çorba, pilav, pirinç pilavı. Çorba yenmez mi ya? Sabah sabah şöyle güzel bir çorba. Ekmeğe doğra içine o çorbanı, karıştır o çorbayı azıcık böyle. Sağ yağı cızıl cızıl üstüne böyle sağ yağı kestir. Anam anam. Tarhana çorbası mı? Tarhana çorbası, pirinç çorbası. Katip Bey, çorba varmış, yer miyiz? Eyvallah, sağ olasın canım benim, teşekkür ederim. Ali Bey'e de günaydınlar, kolay gelsin. Tarlada çalışanlara özellikle çok çok kolaylıklar diliyorum. Radyo Kralı olarak ve kendi adıma da tabii ki. Bu sıcaklarda dışarıda tarlalarda çalışmak kolay mı? Hiç de kolay değil. Kolay gelsin canlar. Tarlada çapa yapan, sulayan, ilaç atan ekiple birlikte abi, hey, bugün yine çok sıcak olan diyen adaşlara, ekip elemanlarına, bütün tarlada çalışanlara, bağısında bahçesinde çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Neşeniz, fedakarlığınız, azminiz, hevesiniz, güzelliğiniz, yakışıklılığınız bolca olsun.

Oto Elektrikçi Ahmet Sami Ustam efendim. 693-979-2743 telefon numarası. Instagram'dan sam.elektrikçi olarak da bütün hizmetlerini bulabilirsiniz. Ha tamam başaram. Don't stay to Bobo. Bir dakika okuyacağım şimdi onu da. Dur azıcık dedik ya. Bir dakika. Acele ettim. Melekati Bekirli. Bekirli günaydın. Müşteri memnuniyetiyle ve siparişlere göre kokoreçler, oğlak kuzu çevirme, mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış bilinç. Hepsi Tostek Tubobo Seydan İdris Bekirli'de ustamız. Pazartesi dernek günleri hariç. Yani böğün. Böğün yok. Dinlensin adam böğün. Pazar günleri de çalışıyor adam o yüzden. Her gün öğleden saat 12'den gece geç saatlere kadar Dünya Kupası'nı izlemek için büyük televizyonuyla birlikte mangalbaşı lezzetler, ekmek ve pideler, döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, orektika, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok çeşitli içecekler, geniş menüsüyle Tosteki Tu Bobo Seydan İdris'de. Instagram'da Tosteki Tu Bobo olarak yazın. 2534-031-202-698-7596-105 Tosteki Tu Bobo Seydan İdris.

0: güvenemem.
1: Değil mi? Bu şarkı da gelir onun arkasından. Kurda senden ayak ayakken bırak kızan diye, sen de tütün kırarken domates çorbasını yemedin mi hiç, unutmadın mı onları diye. Domates çorbasını niye söylemedin diye. Abi hiç unutulur mu onlar bayağı kanakacım? Ya o domates çorbaları. Ey. Şimdiki kızanlar bilmiyor domates çorbalarını da be. Frankfurt Havalimanı'na gönderiyorum. Orada çalışan gurbetçi dinleyicilerimiz var. İrfan Konde. Ellerimizi temiz, yollarımızı açık eyle. Rızasız lokmadan, kul hakkından bizleri uzak eyle. Mazlumun ahından, zalimin yolundan uzak tut. Kırdığımız, üzdüğümüz, incittiğimiz gönülleri onarmayı nasip eyle. Hak gönüllerimizi bir eylesin. Gönül pencereniz açık olsun efendim. Günaydınlar, hoş geldiniz.

İrfan, bir sualim olacak. Dünya adaletli mi, adaletsiz mi? Yoksa dünyayı adaletli, adaletsiz yapan insan mı? Eşrefi mahlukat mı? Dünyanın ne kabahati var be dayı?

Adaletsiz olan kim? Dünya mı, insanoğlu mu? Dünya olduğu gibidir, dünyayı değiştiren insandır demiş İrfan dostum. Sonuna kadar katılıyorum. Milay Mola Ali, Ringo günaydınlar. Günaydın bakalım Ali Kaptan. Çalabım her zorluğunuza kolaylık, her darlığınıza bolluk, her bedene sağlık, her yaşama huzur, ömrünüze bereket versin. Her derdinize derman olsun çalabım. Sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Hoş geldiniz.

Haberiniz oldu mu? Haberiniz var mı? Ne güzel söylemiş Edip Akbayram. Seni seven öldü zalim. Habarın var mı habarın? Hey hey. Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlıkla eksiklik senin görüşlerinde demiş Hacı Bektaş Veli. Ne kadar da denk söylemiş Baykan Aga. Bre.

Raif hoş geldin. Fatih'im ben seni sonra arasam olur mu? Hasanoğlu Fatih günaydınlar Fatih'im. Güzel kardeşim benim can dostum. Mr. Saul Berando günaydınlar Aşım Agam. Özlettin kendini. Günaydın Hüseyin'im. Hayırlı işler diliyorum Mr. Saul Berando'ya da.

buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönence biliyorum.

0: teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres: Kısanti Kavala Yolu 2. kilometrede. Telefon: 2541-0-257-81. Ayrıca aintin.kar.gr adresinden de tüm araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
1: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 2541-0-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.

0: yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
1: Ha bakalım, öyle olsun bakalım. Sezer. Dur bakayım, ha oradan almışım, tamam ben buldum. Kopçaları karıştırmışım Sezer. Sezer demiş ki İngiltere'den. Yes. Bu yapay zekaları hepsini toplayıp koyacağım fabrikaya çalışsınlar. Sanat üretmek insanoğluna kalsın. Ben de pek sevmiyorum bu AI şarkıları falan, ama bazıları iyi dinleniyor, ama bir ay dinliyorsun. Ondan sonra böyle bir nasıl anlatayım şimdi, böyle pek dinleyesin gelmiyor. Yani o orijinalliği hissediyorsun. Yani orijinal olmayan bir şeyi hissediyorsun daha doğrusu Sezer. Ekizlik yöre. If I were I wouldn't. Yok, okey. Hani derler ya, art is the meaning of life. Sezer öyle. Sanat hayatın anlamıdır diye. Çok teşekkürler, sağ olun. Nefes Hanım bir şarkı istemiş, Nohullu'ya gönderir misiniz diye. Bütün şarkıları gönderiyoruz zaten, hiç merak etmeyin. Biraz gününüze neşe katalım dayıcım demiş arkadaşımız, Ali kardeşimiz. Nerede bu tarla? Çalıştığın tarla nerede Ali? Milayimoğlu? Bayağı şeymiş o be. Büyük tarla o bayağı. Ayhan Agam'a yan şey olmuş. Kurdasan da ya tarafına doğru mu? Milayimoğlu Ali. Denk durma çocuğum, denk durma. Allah'ım yarabbim. Alo. Ayhan Agam hep böyle benden şey, videolar gönderiyor arkadaşlar. Şimdi video bakarken unutuyorum ne söyleyeceğimi, unutturayım ya. Maytap oynamayayım. Yapmayın böyle be. Ayhan Agam bu kızanlar da hiç laf dinlemeye lan be. Şimdiki kızanlar çok edepsiz. Kırpalacağım. Denk durun bakalım azıcık be. Sabah bir dinleyicim dedi ya, kahrolsun kapitalizm, yaşasın sosyalizm diye. Sosyalizmin faydalarından faydalanıyoruz. Bu arada efendim bugün 6 Temmuz. Bir şey dikkatimi çekti. Yönetmen arkadaşım gönderdi sayfayı bana, bilgisayardan açtım. Bugün dünya öpücük günüymüş. Peki anasım gelmedi. Geçenlerde kutlamadık mı abi biz bu öpücük gününü? Bol bol öpüştük ya, hayırdır? Ama hadi dünya öpücük günü, ben de bu yanımdaki horozu öpeyim bari. Yanımda şu anda kimse yok öpecek. Dünya öpücük günü kutlamadan olur mu Aykan Agam? Olmaz. Dünya öpücük günüymüş bugün. İlgililere duyurulur. Sonra bayram değil, seyran değil. Aşman beni niye öptü, kabul etmem. Aşim Bey günaydınlar. İpsala Kipi arasında çok acayip bir kalabalık var. 7-8 saate kadar varan bir bekleme. Ne? İpsala Kipi arası. 7-8 saat. Dön. Dön. Dayı ne yapıyorsun 7-8 saatte? Ne yaptın sen be? Biz 5 saatte Atina'ya gidiyoruz buradan. Gürcan Bey. Gürcan. Doğru mu? Gürcan Bey. İpsala Kipi arası çok kalabalık Aşim Bey. Gürcan Bey. Allah. Hey ho. Okey. Kadri doktorum günaydınlar. Doktorum çok günaydınlar size de. İpsala Kipi arasında. Şimdi gurbetçiler de geliyor ya. Dönüyorlar memlekete de izin dolayısıyla. O yüzden kalabalık. Türkiye tarafına gidecek olanlar duyurulur. Mustafa dün Edirne tarafından geçti. Mustafa dinliyorsan oradaki durum nasıldı? Kalabalık var mıydı? Bir bizi bilgilendirebilir misin? Teşekkür ediyorum dinleyicilerime bu arada. Günaydın Olcay. Günaydın Aşim. Hayırlı haftalar demiş Olcay arkadaşımız. Günaydın Olcay. Teşekkür ederim sana da. Hayırlı haftalar. Ne muhabbetler var dayı, gene ne muhabbetler dönüyor biliyor musun? Çok canım çekiyor dayı demiş. Çok canım isteye demiş. İstemez mi bu sıcakta insanın canı? Karpuz marpuz böyle hoşaf, erik hoşafı. Can bu bayağı neler çekiyor bu can bayağı. Abrey, Allah seni inandırsın. İnsanız oğlum, can çekmez mi bayağı coşkun? Can bu can Aykan Aga can. Soğuk karpuz olacak şimdi dilimleyeceksin onu. Traktörden ineceksin azıcık tarlada çalışırken bir hava alayım diyeceğiz. Soğuk karpuz. Karpuzun böyle göbeğini oyacaksın, tamam mı? Göbeğini böyle çıkaracaksın, ikiye keseceksin onu. Dur şimdi Proyonistansi, şimdi tanıtacağım seni. Karpuza döndük. Dünya öpücük günü, karpuzu öpeceksin abi. Ondan sonra ver Allah'ım ver. Dünya karpuz günü ne zaman acaba, onu da çok merak ettim. 6 Temmuz Dünya Öpücük Günü. Mukaddes emanetlerin Yavuz Sultan Selim Han'a teslimi 1517 yılında olmuş. Hatay'ın Fransız işgalinden kurtuluşu 1938. Oradaki 8 sonsuz sayısıyla belirtilmiş. Aynen. Hafta tatilinin 2 güne çıkarılması 1974 yılında onaylanmış. Avrupa Birliği'nde mi? Hafta tatilinde adamlar cumadan çalışmalar başladı Avrupa'da artık. Avustralya'da, Yeni Zelanda'da öyle galiba. Zanzibar'da bir kere öyle. Yani cuma, cumartesi, pazar çalışılmıyor Zanzibar'da. Dünya öpücük gününüz kutlu olsun. En yakınınızdakini öpebilirsiniz. Ha, diyecek şaşırdı bu da kendini. Ama ne oldu, ne öptün beni derseniz. Haşim şöyle dedi. Radyo Kral'da Dünya öpücük günüymüş. Gecenin 12'sine kadar kutlayın efendim. Öpüp öpüp başınıza koyun. Ya. Ne haber Sezer'im? Hey. Günümüze neşe katan kıymetli dinleyicilerim, sağ olun, var olun. Pastor Recep Akuşes. İbrahim İstasi sabahın ilk ışıklarıyla her zaman hizmetinizde, günlük lezzetli, temiz, doğal, kaliteli malzemeleri. Sabahleyin sıcacık sıcacık poğaçalar, börekler, kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı börekler profesyonelce hazırlanıyor. İbrahim İstasi İsa Alu Ahmet Usta'mda. Nerede? Yaka Pullman Duran'ın tam karşısında İbrahim İstasi Poğaçanın merkezi. Sabah 6-6.30'dan öğlen 2.30'a kadar uygun fiyatlarıyla, güler yüzlü ve hızlı servisiyle hizmetinizde. O lezzetleri bir deneyin derim. Tatile gelen gurbetçi dinleyicilerimiz bir geçsinler oradan. Ahmet Usta'ya desinler ki Radyo Kral'dan duyduk, geldik. Doyur bizi. Adres Paragiç Aldani 94'te, telefon numarası 2541-30-50-53 sabit telefon, cep telefonu 693-63-65-628. İproyun İstasi. İsa Alu Ahmet Ustam, pazar günleri de açık, benden söylemesi. Sunday Open, Kiryaki Anik'te, pazar günleri de açık. Sabahleyin geçiyorsunuz pazar günü İproyun İstasi'den, poğaçaları, börekleri alıyorsunuz. Kurular, tropikalar, zambonopita, lukanikopita, aplo, yemisto, acılı, kaşaropita. Ardından aldıktan sonra bir de karpuz yanınıza, doğru denize. Yani imkanlar dahilinde kaliteli yaşamak sanattır. Üç günlük dünyada yaşayın canım. Ahmet Usta'ma kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum. Panagiç Aldani 94. Hemen göreceksiniz zaten, harika bir de mekan yapmış. Sıcacık ve çok kibar bir poğaça dükkanı yapmış. İsa Ulu Ahmet Usta'm, İproyun İstasi. Thank you so much. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Trump FIFA başkanını telefon açıyor ve sonuç. Trump, bizim bildiğimiz Trump, FIFA başkanına telefon etmiş. Geldi küfür etti. Bugün küfür değil abi. Bugün Dünya Öpücük Günü, küfür günü yarın. Yarın bol bol küfür edebilirsiniz. ne olmuş sonra Mehmet Ali Birant abi? Amerika Birleşik Devletleri'nin Bosna Hersek'i 2-0 yendiği maçta kırmızı kart gören Florian Balogun'un cezası ertelenmiş. Şimdi jeton düştü ha şimdi. Trump arıyor FIFA başkanını. Bana bak diyor başkan diyor. Senin ananı avradı. Kındabını gelmişini geç. Abi tövbe estağfurullah. Ne oldu be? Kırmızı kartı iptal et diyor. Şu politika denilen lanet şey spora da sanata da insanın hayatına da karışıyor ya. Ondan sonra adaletin bu mu dünya şarkısını dinliyoruz biz radyodan. Trump gelsene azıcık Trakya'ya kadar, bir şey göstereceğiz sana. Steynila, Steynila. Gel gel, dondurma var burada, gel. Trump. Ya bir kırmızı kart gösterelim sana. Bugün dinleyicilerim o kadar dolu ki küfür edebilir miyiz abi diyorlar bugün. Edin kardeşim ya, edin. Hem Dünya Öpücük Günü hem küfür günü. Kaliteli küfürler varsa bana da yazın. Yani sizin keskin bir zekanız var, manevi kuvvetiniz var. Kullanın efendim bunu. Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. Serhun'um günaydınlar. Gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme. Serhun Deloğlu cenaze hizmetlerinde Merkez Gökçeler Köyü İskeçe Panagiç Aldar 69 ve İnanlı'da caminin tam karşısında cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. Tamam. Her türlü cenaze işlemleri için elektronik fatura hazırlanıyor. 7-24 saat böyle hassas günlerinizde cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu yanınızda efendim. 7-24 saat arayabileceğiniz telefon numarası 698-77-99-377. Instagram ve Facebook'ta da bulabilirsiniz. Bütün bilgileri cenaze hizmetleri Serhun yazın Facebook ve Instagram'da. Hastanelerden ve havaalanlarında ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için de iki tane cenaze nakil aracı var. Bu tür nakil işlerindeki gerekli olan hem kağıt işlerini hem bütün işlemleri hallediyor Cenaze Hizmetleri Serhun Delioğlu. 7-24 saat hizmetinizde. Kolay gelsin Serhun'un. Vistoni'da yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle o bütün yıl boyunca zeytin ağaçları, sayfamda paylaştım zeytin ağacını, yaklaşık 350-400 yaşındaydı. Zeytin ağacı işte aynen öyle. Sayfama girip bakabilirsiniz. İşte o zeytin ağaçlarından üretilen mükemmel zeytin yağları Vistoni'da zeytin yağı fabrikası Yalınlı'da Koptero'da. Fidandan ağaca, ağaçtan zeytine, zeytinden kaliteli, sağlıklı, ekonomik ve lezzetli zeytin yağları ile artı profesyonel işleriyle Vistoni'da zeytinyağı fabrikasında bütün yıl boyunca gerek Almanya'da gerek memleketimizde bulabilirsiniz zeytinyağı satışlarını. Son teknoloji makineleriyle ve mükemmel yağ üretimi bütün yıl boyunca devam ediyor. Vistoni'da soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları bütün üreticilerimize yeni sezonda bol bereketli bir üretim diliyor ve güzel bir yaz geçirmenizi temenni ediyor. Vistoni'da soğuk sıkım süzme yağ fabrikası. Mert'im teşekkür ederim. Dünya Karpuz Günü 3 Ağustos'daymış. Aa, o zamana kadar bekleyemeyiz abi. Dünya Öpücük Günü'yle birleştiriyoruz Dünya Karpuz Günü'nü. İngiltere'den çekildim, Fransa'ya da durdum. Fransa'dan Almanya'ya ve şimdi de Finlandiya'ya doğru yola çıktım. Şimdi vardım Isparta Praga'ya diye yazmış Yedi Bela Banderas Hüseyin. Kara bela. Isparta'dan Praga nasıl geçtin onu bir... Ne içiyorsun oğlum sabah sabah? Yesin, Dünya Öpücük Günü'ymüş ona göre. Yanındaki arkadaşa iyi davran. Isparta'dan Praga'ya geçtim. İngiltere'deyim, Fransa'ya gidiyorum. Oğlum sen rüya mı görüyorsun lan? Ne içiyorsun oğlum? Alman ürünleri geldi efendim bu arada. La Balela ve DM ürünleri artık Village Market Seloro Gökçeler'de, tekrar ediyorum. Balela ve DM ürünleri artık, yani Almanya'daki ürünler artık Village Market'te bulabilirsiniz. Alman markası artık Yunanistan'da tek yerde Village Market'te. Quest vücut spreyleri var. Sadece 15 euro efendim vücut spreyi, yaz için önemli. DM ürünleri. Günlük bakımınız için en sevdiğiniz markalar, kalıcılığı yüksek parfüm deodorantlar, yeni ürünler geldi Village Market'te. Lay lay lay lay. Yani kısacası Alman markası artık Yunanistan'da Village Market Seloro Gökçeler'de. Güzellik, bakım ve ferahlık artık çok yakınınızda. Alman markası, Alman ürünleri, DM ürünleri Village Market Seloro Gökçeler'de. Yaşa Kayhan'ım. Sinapolu Holding yaparsa böyle yapıyor. Alman ürünleri geldi. Artık Almanya'da değil, burada da o ürünler var. Bravo, bırakamayın. Bravo, vallahi bravo. Helal olsun. Şükür kavuşturanım abim. Özlettin kendini Mehmet Osman. Şükür kardeşim benim. Nasılsın Mehmet'im? İyisin, her şey yolunda. Tişörtleri bastın mı? Hani geçenlerde paylaşmıştım. Göndermiştim fikrimi alayım diye. Yetiştirdin mi oynadın? Lay la la la la. Peki söyleyebilir misin? Nasıl söylüyorsunuz? Praga, Isparta yazmışsın ya oğlum, orada şaşırdım ben de. Isparta Praga arası bayağı bir mesafe var da. Frappe'yi buzsuz mu içiyorsun sen? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Ben kimi öpeyim demiş kepçeyi mi? Evet oğlum, o senin ekmek teknen değil mi? Dünya küçük gün dediysek sadece insanlar için. İnsan en sevdiği hayvanı da öpebilir. Makinesini de öpebilir. Yani Fagana'yı öp oğlum. Onun yüzü orada Fagana ile birlikte yani makine yapar el övünür ama ekmek tekten sonunda oğlum. Öpüşün işte dayı ne bileyim.

La la la la. Güven o kadar belli oluyor mu sesimden be? Sarı mikrofona fısıldayan adama hoş geldin. Sesinden belli maşallah. Dinlenmişsin. Horozun da car car ötüyor. Öter. Güven. Günaydın dostum. Kolay gelsin. Öyle mi Arzu? Baştan söylesin. Deme. Böyle söyleme. DM diye söyle. Ha, DM ürünleri. Almanya'daki DM ürünleri. Bak Kaykan. Gördün mü dinleyicinin? Kral FM dinleyicisi ne kadar dikkatli görüyor musun? Çok teşekkür ediyorum. Arzu sağ olasın. DM ürünleri. Gökçeler'de efendim. Village Market'te DM ürünlerini bulabilirsiniz artık. Almanya'ya gitmenize gerek yok. Almanya buraya geldi.

Hadi bakalım, kolay gelsin. İngiltere milli takımından bomba haberim var. Biz Bulgaristan'da DM diyoruz. Haydi bakalım. Bulgar'da DM, Alman'da DM. Burada DM dedi Yunanistan'da. Mağazalar bizde de var. Ha, Bulgaristan'da da var mı? DM. Çok meşhurdur bu DM. Artık sen orada, Gökçeler'de. Sen seni bil Sezer. Sıkı tut çeneni Sezer. Art is the meaning of life.

Notlarım ilerleyen günlerde seni canlı yayına alacağım. Bu Trump Ankara'dan geçtikten sonra, geçmeden önce neler oldu, geçtikten sonra neler oldu? Before after yapacağız, tamam mı? Trump gelecekmiş Ankara'ya, gelirse Ekim'e, gelmezse Kasım'a. Atıl kaptanım. Atıl. Buraya gelemiyor ama. Trakya'ya gelemiyor. Gelirse Ekim'e, gelmezse... O buraya gelse arpa görmüş kuzu yavrusu gibi olacak. Göstereceğiz biz onu, göstereceğiz. Yürü Atıl kaptanım. Gel. Bir yanımız her duruma müsait, bir yanımız kapalı.

Dünya Öpücük Günü'nde bugün öyleymiş. Yasin ne diyeyim? Yasin yazmış ki aga seni de Gürkan abim öpsün demiş. Nasıl olacak o iş? Yasin sen de Gürkan'la bozdun kafayı bayağı. Bandara gerçekten soğuk bir kahve olsaydı çok içerdim. Çok özledim frappeyi demiş İngiltere'den. Oğlum orada Ömer getirsin sana frappe. Londra'da satıyorlar. Yunanistan Yunan marketleri var orada Londra'da. Söyle Ömer'ime getirsin. Getirir kardeşim yani hiç. Ömer götürürsün değil mi? Nescafe yazıyor üstünde. Frappe yapılıyor ondan. Harika bir şey ya. Ben de söyleyip düzeltecektim Arzu Hanım ama sonra dönüp ağzımın payını verecek diye korktum. Niye be Nedim? Sen de çok biliyorsun be Nedim. O kadar kolaysa gel sen yap programı diyecek diye çekindim. Ben mi Arzu Hanım mı? Eksik olmayın Arzu Hanım düzelttiniz. Üzerimden bir yürük kalktı resmen. Allah Arzu Hanım bir yanlışımızı görmesin. Geçenlerde bana şey dedi bak Ayşim dedi belimde makine var dedi. Yanlış o görmeyeyim dedi. Dedim. DM mi doğrusu şimdi? DM mi diyeceğim ben? Nasıl diyeceğim onu? Nasılsın abicim demiş be. Bir haftadır işleyemedik sen yoksun diye bıraktık işleri. Ya bırak şimdi Mehmet Osman bırak. Yeme beni. Her zaman söylüyorum efendim. Radyo Kral burada. Gözünüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun. Kolay gelsin Mehmet'im. Zara'dan zaten çok güzel bir şarkı var Orhan Tunağan. Orhan Tunağan'da kalp kalbe böyle şarkıları hazırlıyorum. Onun seçtiği şarkılar hazır oluyor. Benim seçtiğim şarkıları Orhan Ağam istiyor. Zara'dan şey hazır ya dur bakayım sabah hazırlamıştı arkadaşlar bana. Sevmek çok zormuş şarkısı hazır. Orhan Ağam çok güzel bir şarkı o da türkü gerçekten. Olur değil mi Orhan Ağam? Göndeririz Fransa'ya. Yunanistan'da deme diyeceksin, Almanya'da DM. Çünkü böyle okunuyor. Karıştırmayın beni be yahu. Durun şimdi azıcık bakalım be yahu. DM de diyelim, deme de diyelim. DM, DM ürünleri, DM ürünleri Gökçeler'de Village Market'te. Çok güzel ürünleri var, kalıcı parfümler, vücut ürünleri. DM ya da deme de. Hiç tınma, şimdi böyle söylediğimiz gibi söyleyelim. Yunanistan'da tekiz, ürünler daha arkası da gelecek yeni ürünlerle Village Market Gökçeler'de yepyeni ürünleri bekleyin diyor. Village Market söyledim yepyeni bir anlayış getirdi alışverişte. Bir marka olmaya doğru gidiyor Kayan Sinapoğlu, Sinapoğlu Holding. DM ürünleri geldi. Almanya'da bulabilirsiniz artık Yunanistan'da da var. Saydoğlu günayımızda İskeçemizde tabii ki de. Efendim Plakaki Fayans Kolası, Sigma Fayans Kesme Makineleri Saydoğlu Günay'ı Ayhan Duban'ın sayesinde Andidi Markozumuz sayesinde tanıdım. İyi ki de tanımışım. Sağ olun canlar. Teşekkür ederim. Günay Saydoğlu pırlanta gibi bir insan. Profesyonel. Acayip güzel bir esnaf. Uygun fiyatları var tabii ki. 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro. Her türlü işinize kaliteli, garantili ve en uygun fiyatları ile Saydoğlu Günay'da. İskeçemizde Pelahron boyalarla ve diğer değişik marka boyalarla çalışıyor. Drostik markasının bütün ürünlerini bulabilirsiniz. İnşaat için, ev için, tarla, bahçe, perifraksi, çit malzemeleri, sulama malzemeleri, muşamalar, naylonlar, seracılık işinde kullanılacağınız bütün ekipman ve malzeme Saydoğlu Günay'da. Sabah 6'dan öğlen 4'e 5'e kadar hizmetinizde. Pazar günleri hariç. Panagi Çaldar 124'te 2541 071 086 690 711 85 46 Saydoğlu Günay. Güler yüzlü hizmetiyle İskeçemizde Saydoğlu Günay dostum. Mücevher At Kuyumculuk Sinan Pırlanta'da Aykut Saygun Bey'de Edirne'de. Hem kuyumcu dükkanıyla hem Sinan Pırlanta ile. Giden olursa Edirne'ye selamlarımızı mutlaka söyleyin. Radyo Kral'dan Kral Efendi'den Aşim'den çok selam var deyin Aykut Saygun Bey. Efendim Edirne'nin en işlek en güzel caddelerinden bir tanesi Saraçlar Caddesi. 32 numarada İş Bankası'nın karşısında kuyumcu dükkanı ile değerli işçilik, eşsiz tasarımlar, geleneksel ve modern takımlar, altınlar, setler ve takılar. Hem takım var hem takı var.
Göz kamaştıran pırlantalar ile değerli taşlarla hazırlanmış eşsiz takılar, güzelliğinizi taşlarla taşlandıran Sinan Pırlanta, Edirne'mizde Saraçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında. Bereketli bir hafta diliyorum Terne gününden Edirne'ye de. Hoppa. Bundan sonra böyle çalışma hocam. Niye neredesin sen yine Survivor'ım, günaydın. Çanakkale'ye günaydın dedim. Ben bugün günaydın diyorum Çanakkale'ye de. Ama oluyor mu şimdi böyle dayımın evladı. Bu ne böyle böyle ah be köfteler. İh kızarmış patates. O şeyi gör. Onun ismi ne orada bak. Şişedeki. Neredesin sen yine bak Karakızan Survivor. Güven Survivor nerede bu oğlum? İnsan giderken çağırır, dayı gelecek mi der. Fotoğraf gönderiyorsunuz sonra canımız çekiyor. Öyle oluyor tabii. Neyse. Telafi ederiz artık onu. Arzu. Ha, sesli mesajı ne zaman gönderdin Arzu? Ay görmemiş. Bugün acayip mesajlar geliyor çok yoğun bir şekilde. Burada çok meşhur DM. Bir şey almaya giriyorsun bir bakmışsın 100 euro gitmiş. Buradaki fiyatlar da ucuz. Zaten o her markette öyle değil mi? Ya 2-3 bir şey alacağız çıkacağız. Özellikle kadınlar yani. Hanımlara gidiyoruz. Ya 1-2 bir şey alacağız geleceğiz. Çok açılma. Yok be ya. Ne kadar harcadı? 150 euro. Bir şey almıyor hanımlar Arzu nedense.

Nefes Hanım demiş ki biz sabah sabah gözümüzü açarken de radyoyu Kral FM'e açıyoruz. Kral FM siz gün geçmiyor. Bize bir şarkı patlattır bakalım demiş. Patlattıracağım, hazır. Kibariye var sırada. Hiç merak etme. Durmuş Alagam hazır mı? Kibariye'nin en güzel şarkısını seçmiş. Benimki de DM gireceğim ben deyince beni direkt sigaraya kahveye hazırlıyorum. Belli ki uzun süre bekleme olacak. Nereden anladın hemen onu be Sezer? DM. Bak şimdi doğrusunu Arzu Hanım söyledi. Tabii oğlum, bundan sonra böyle. DM. Meşhur Alman ürünleri. DM. Sen sigarayı bırakmadın daha Sezer. Sigarayı bırak, sana düğününde sarı şaban karpuzu getireceğim. Endakşi. Dünya öpücük gününüz kutlu olsun efendim. Birkaç tane öpücük de gönderildi. Kimin gönderdiğini bilmiyorum. Denk durun. Nefes Hanım geliyor şarkınız. Hazır. Kibariye. Nefes Hanım ve parayası için, arkadaşları için. İsim de güzel. Nefes Hanım, size bu ismi kim verdi? Halanız mı, dayınız mı, anneniz mi, babanız mı? Nefes. Bakar mısınız? İnsan bir nefesten yapılı derler. Bir nefes. La la la la la. Master Travel. Yepyeni efendim. Bir tane de. Dur şimdi onu da hemen bir açayım. Bir dakikacık. Onları üst taraftaki görüntüleri alsana be güzel kardeşim. Böyle arayıp durmasak ya onları. Ali Bey siz neredesiniz? Ali Bey, Mina Hanım günaydınlar. La la la la. Ozan'ım günaydın. Coşkun'um günaydınlar. Paladay'ım günaydın sana da. Nihat Özbek beyefendi. Nihat Bey bakın biz sizi unutmuyoruz. İzmir'e günaydınlar. Çeşme'ye günaydınlar.

Master Travel Let's Go. Sınırları aşın efendim, profesyonel deneyim ve tecrübesiyle Master Travel Sarıoğlu Ayakkabı'nın mağazasının tam karşısında Panagiç Aldari 19'da. Yeni yerler, yeni hikayeler, yeni heyecanlar, yeni insanlar tanımak istiyorsanız güvenli, ekonomik ve konforla birlikte Master Travel'le tanışın. 3 milyon otele anında rezervasyon. Zanzibar'a gideceksiniz, tak Azerbaycan'da orada. Norveç'e hemen ayarlıyorlar. Latin Amerika, Doğu Amerika, Batı Avrupa, nereye isterseniz 3 milyon otel. Yunan adalarına ve ekonomik paketlerle birlikte Türk sahillerine, balayı paketleri, bütün hava yolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletlerini temin ediyor Master Travel. Ve kampanyası 15-19 Temmuz tarihleri arasında. Bodrum turu efendim, 4 yıldızlı otelde konaklama, biletler ve DJ Mahmut Orhan konseriyle birlikte sadece 550 euro. Sadece ve sadece 550 euro. DJ Mahmut Orhan'ın konserine gitseniz en aşağı 150-200 euro verirsiniz. Bu paketin hepsi Master Travel'de. Gerekli bilgileri alabileceğiniz iletişim bilgilerini de biraz sonra paylaşacağım. Unutulmaz bir yaz sezonu geçirmek istiyorsanız Master Travel'le tanışın. Bilgi alışverişinde bulun. Gidin ofise konuşun, tanışın. Lüks araç ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan havaalanlarına hem güvenli transfer ile havaalanından istediğiniz yere kadar götürüyor Master Travel. Araba kiralama hizmetleri de var. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz uygun fiyatları ile sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor Master Travel. 15-19 Temmuz tarihleri arasındaki bu eğlenceli geziyi de mutlaka değerlendirin derim. Instagram ve Facebook'ta, sosyal medyada Master Travel olarak yazın. İnternet sayfası da var. Master Travel bitişik halde .gr yani GR. 2541-30-52-72 694-326-95-36 cep telefonu 0030 memleketimizin telefon kod numarası. Master Travel Let's Go. DJ Mahmut Orhan konseri, Bodrum turu, La Donia Hotel Del Mar, 4 yıldızlı otel, bilete dahil Master Travel'de. Avin Drive, Şaban Bandak, Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında Kikluko var. Böyle ada yaptık ya orası. Hemen onun yanında en kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personeliyle birlikte mini market var. Çok yakında Mikel marka kahvesi. Ceyhun bana bir yaz bakalım tam olarak. Ceyhan pardon. Ne zaman açılacak kahve kısmı? Tarih verebilir misin? Bana bir iletirsen mesajla memnun olurum. Ben de dinleyicilerimize buradan söylerim. Evet, mini market Mikel kahvesiyle birlikte Demokritos 39 Epal karşısının yanında. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak odun kömürlerini bulabilirsiniz. Yazın mangalı bolca yakıyoruz ya. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile de hizmetinizde Şaban Bandak abimiz. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonları. Avin Elin Drive, Şaban Bandak.

Avin Drive'e çok teşekkür ederim Kral FM'de. Radyo Kral'la çalıştıkları için teşekkürler Şaban Bandak. Teşekkürler Ceykon'um, sağ olasın. Gerçekten güzel bir isim Nefes demiş Arzu Hanım. Güzel bir isim gerçekten çok. Hani biraz düşündüğün zaman, biraz üzerine yorum yaptığın zaman, felsefe yaptığın zaman güzel. Bir de Adalet Hanım vardı. Arzu aslında Adalet Hanım, Adalet Hanım'ın kendi ismi değil. Rumuz'la katılmak istedim. Türkiye'den bir dinleyicim. Biraz sohbetimiz oldu o kadar. Dinliyorum ama Rumuz ismini, takma bir isim kullanabilir miyim dedi. Tabii ki efendim kullanabilirsiniz. Gerçek isminizi söylemenize gerek yok. Adalet Hanım bakar mısın? Adalet Ağa vardı. Adalet Ağaoğlu romanları, kitapları vardı. Adalet Ağaoğlu yaşıyor mu Arzu? Güzel isimler. Nefes, Adalet, insan. Eskiden Ayşeler, Fatmalar vardı. Kız, Ayşe. Derekoğlu'nda olan arkadaşlar, Pekkan Ramadan. Pekkan'ım günaydınlar. Ya buradan fotoğrafa bir bakayım. Allah, bir bakayım te buradan. Şey mi, eniştemi göreyim. Şey, yeşil şapkalı agamın ismini de yaz. Pekkan'ım benim, günaydın canım benim. Derekoğlu'na selam olsun. Nasıl serindir orası. Ne ayran iç, aman ne karpuz yenilir orada be. Ah be. Pekkan, bugün Dünya Öpücük Günü. Şey mi, eniştemi benim için öper misin kardeşim?

olayı özetlemiş Mehmet Ali Birant abi. Yani her yıl 6 Temmuz insanların birbirlerine olan sevgisini öpüşerek ifade ettiği Dünya Öpüşme Günü. İlk kez 1990 yılında Birleşik Krallık'ta başlatılmış bu. Sezer, 1990 yılında başlatılmış Birleşik Krallık'ta diyor. İngiltere diyor Sezer. 1990 yılında Sezer orada değildi be. Benimsenmiş ve sevgi, yakınlık, bağışıklık sistemini güçlendirme gibi fiziksel ve psikolojik faydaları da varmış bugünün. Sadece bugün be dayı. Aylara gazoz.

Erkan Aşım dayıma, Erol amcama, Topuz'a ve Aguş dayıma çok çok selamlar. Serin şimdi orası, serin şimdi orası. Valla çok edepsizsiniz vallahi bile. Yaşa Pekkan'ım, çok selam şöyle dayılara ağalara bakam oradan. 1990 yılında ben planda bile yoktum, C vitaminiydim. Sezer. Planlanma ne zaman olmuş kardeşim? Yine Birleşik Krallık'tan çıkmış bu Dünya Öpüşme Günü.

Bayılana gazoz, bayılana limon. Aslıcığım bir dakikacık. Nerelerden öpmemiz gerekiyormuş acaba? Tam talimatla alabilir miyiz? Karıştırmayalım sonra. Ha, doğru. Yani bu fiziksel aktiviteyi nereden başlamamız lazım diyorsun. Düşünün. Mehmet Ali Birant abim bir yazsın bakalım. Tam olarak nereden, nasıl, nice, kimde, neye, nadın. Doğru, bunların, bu soruların açıklığa kavuşması lazım Sezer. Öpeceğiz de nasıl, kimin, niçin?

Güzel bayanlar, kadınlar mutlu oldukları yerlerde güzelleşir ve çiçek açarlar. Günün yemeği. Halam benim, hoş geldin. Aslı'dan geldi biber dolması. En güzeli. İsterseniz biber dolması, isterseniz domates dolması. Tuzlu bir de ayran yanına çalkamalanan, lambur lumbur lambur lumbur çalkamalanan bir ayran. Of of. Aslı teşekkür ederim. Ayılana gazoz, bayılana limon, iyice ayılana da biber dolması bugün. Ne pişirelim demeyin. Kral FM'i dinleyin. Başta güne bizimle, enerji gelsin hepimize. Bugün biber dolması yiyoruz, Aslı'dayız. Kaçıyorum ben, gideyim Aslı'ya kadar. Bismillah, bir kalkayım.

Ya Şeyma, agalar böyle yayılmışlar dere boyuna. Aguş aga, kalimera bakalım. Aşım agam, günaydınlar. Püfür püfür yelesiye karpuzu kesmişler. O peynir yanında. Maşallah maşallah. Yana kena diyor. Merhaba bakalım dayılar. Selam olsun o güzel insanlara. Allah gönlünüze göre versin.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Hayal kurmayı bırak. Hemen Verikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Verikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Verikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Verikotas. Tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Verikotas. Tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.

0: Η δική σας φωνή.
1: Sizin sesiniz.
0: Your voice.
1: Modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.

Atılkan tanım sen tramba taktı mı galiba? Şarkıya da baksana ne diyor ya. Trump boşuna mı denk getirdi bu günü? Tam gününde gelecek. Der misin öyle ayarladı o? Yere batmasın pes. Ya valla ayarlamış olabilir Atıl Kaptanım. Senden korkmuyoruz Trump. Tepeye demiş. Topluca gelin Eminönü laleli al getir sülaleli. Yaşa Atıl Kaptanım. Demek ki bugüne denk getirmiş. Dünya öpücük gününü. Yakın sen bir öpüver adamı. Demin de güzel ifade ettin ya. Gelirse Ekim'e, gelmezse Eminönü'ye doğru falan diye böyle. Atıl kaptanım benim. Nedim bu ne? Herkes göndersin bakalım. Kelebeğim. Tatil planları şimdiden. Oo, gel abi yanına sarımsaklı yoğurt, soğuk karpuz, biber dolması hazır. Atıl kaptanım, Sezer kardeşim soruyor İngiltere'den. Atıl kaptan diyor, beyaz gömlek ve gri pantolon giymiş mi? Bilmiyorum, dur bakalım bir yazsın. Giymiştir herhalde canım, niye giymesin? Baba hoş geldin, my friend hoş geldin. Perihan, Seden ve Perihan, züccaciyecimiz İskeçemizde efendim. İskeçemizde züccaciye denilince Seden ve Perihan, yani Perihom. Ola yatoş petileme, 40 wattlık pervaneler 20 euro, 90 wattlık pervaneler 38 euro. Gastro oval kapaklı tepsi 38 santim büyüklüğünde batılı 13 euro. Aplostro metal 2, çamaşırlarınızı asacağınız biliyorsunuz artık. Çamaşırlık 11 euro sadece. Tiraz 3'te züccaciyecimizde. Tostiera yani tost makinesi beyaz renkte, tostiera lefki 15 euro. Frappe makineleri var, su ısıtıcılar var. Kokteyl ve su bardakları var. Öğrenciler için indirimler de başlayacak. Onları takip etmek için Perihom yazıyorsunuz sosyal medyada ve takip ediyorsunuz. Sarma makineleri de cabası. 4.99'a satıyor. 4.99. Tiraz 3'te es geçimizde. Lay lay lay lay lay. Neredesin be sen? Selamlar, iyi yayınlar. Geldim Seydan'ım, buradayım. Benim yıllık iznim tam 12 gün. 5 gününü kullandım. Kaldı 8 gün. Sen ne tarafa gidersin bakalım arabada? Arabada klimalıymış ha. Oo, güzel arabaymış. Mercedes mi bu be Seydan'ım? Kral FM yepyeni arabalarınıza da, tabi bataryalı arabalarda da tutuyor artık bileseniz. Seydan ne marka bu araba çocuğum, yaz bakalım. Tosteki tu bobo. Bugün pazartesi, dinlenecek adam cumartesi pazar sabahtan akşama kadar harıl harıl çalışıyor maşallah efendim. Derne gününden bütün esnaflarımıza kolaylıklar diliyoruz. Güzel bereketli bir haftanız olsun. Yakup abime de. Yakup abimi unutur muyum? Abim benim. Tosteki tu bobo Seydan Edris. Peliketi Bekirli'de ustamız. Mangalbaşı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, soğuk karpuz ve soğuk kavun. Yanlış duymadınız. Soğuk karpuz. Yemeğini yiyorsunuz Steki'de, Tubobo'da, Seydan Edriz'de. Seydan var mı karpuz? Olmaz mı? Soğuk. Göbeğini çıkarıyor, buz da koyuyor içine. Yaşa. Ait. Belekedir Odobis Bekirli'de. Instagram'da Tosteki Tubob olarak takip edin mutlaka. Yeni fırsatlar, yeni lezzetler. Mangalda pirzola, köfte, tavuk çevirme, siparişe göre oğlak kuzu, kokoreç. Özellikle hafta sonları. Allah sizi inandırsın. O kadar güzel lezzetli yemekleri var ki, mezeleri falan. Birçok dinleyicim gitmiş, memnun kalmışlar. Bravo. Bravo Seydan Edris. Hyundai i20 2028 model. Yaşa. Yaşa Seydan'ım. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar hizmetinizde. Şimdi biraz daha geç de kalıyor. Dünya Kupası maçlarınızı izliyorsunuz. Güzel mezelerinizi hazırlıyorsunuz. Yemeklerin üzerine soğuk karpuz ve kavun. Efendim hoşaf var, erik hoşafı var. Kızılcık hoşafı, tam kızılcıkta. Oldu mu kızılcıklar acaba? Seydan. Abi daha kızılcıklar olmadı galiba. Oldu mu olmadı mı? Sezer kızılcıklar oldu mu acaba ya?
To be or not to be. Kızılca uygulasak olmaz. To be or not to be oğlum. Kızılcıklar oldu mu efendim? Bileniniz var mı? Kızılcık hoşabı bile bulabileceksiniz. Tosteki tu babu şeyden ediriz Bekirli'de. Ayrıca yeni lezzeti ciğer şiş var. Azıcık dumanı üstünde lezzetler. Yemekler ve Euro döner ustasından Seyden Edris Ustam'dan tostek.

0: Sizler Atıl Kaptanım cevap verdi. Havaalanı taksicilerine giydirdiler. 22 Nisan çocuğu gibi koca koca bıyıklı göbekli adamlar.
1: Acayip.
0: Atıl o 23 Nisan çocuk bayramı değil miydi be? 22 Nisan. Havaalanı taksicilerine giydirmişler. Duydun mu Sezer? Atıl Kaptanım cevapladı. Deli Kadir demiş, Atıl Kaptanım nereden yazıyor? Atıl Kaptanım her yerden yazıyor. Ankara'dan, Antalya'dan, yakında buralara da gelir. Tamam mı Deli Kadir? Merhaba. Ne habersin bakalım Efe? Deli Kadir. Yani biz selam vermesek sen selam vermeyeceksin öyle mi? Şimdi bana klasik cevabı yazma. Dayı dinliyoruz ama yazamıyoruz gibi yemezler. Yürü be Atıl Kaptanım. Trump, Eminönü laleli, al getir sülaleni. Bugün her yer beyaz gömlek ve gri pantolon. Maazallah, şaşırıp da kendini bu taraflara gelmesin bu adam. Bu sıcakta hiç uğraşamayız şimdi. Beyaz gömlek, gri pantolon. Efendim Trump gelmiş. Abi sen kimsin? Hey Trump. Kimlerdensin sen bayan? Koparayım o beli. Ray, lay. Voryaplast, Sterplast işbirliğiyle Voryaplast yeni yerinde Koyunköy'de Kimerya'da efendim. Karahasanet Marketi'nin ve istikbalin tam ortasında. 17 seneden beri bu işlerle meşgul oluyor Barış kardeşim. Voryaplast. Plastiğin dünyada yeri yok ama hayatımızda yeri yok çok. Çünkü onlar geri dönüşüm malzemeyle plastik üretiyorlar ve satıyorlar. Şimdi perakende satışı ile Voryaplast Koyunköy'de temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını mağazamızda gönül rahatlığıyla park ettikten sonra arabanızı, aracınızı bulabilirsiniz. Gezersiniz gönül rahatlığıyla. Voryaplast Instagram'da Voryaplast Cash and Carry olarak yeni ürünlerini, neler var neler yok hepsini bulabilirsiniz. Tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak. Ne için lazım bunlar? Tabii ki ne için lazım? Sünnet, mahya, kına, düğün, hatim davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları da var Voryaplast'ta. Voryaplast yeni yerinde Koyunköy Kimerya'da. 2541-021-404 693-3168-949 telefon numarası. E-mail sterkhellas@gmail.com. Bütün bu bilgileri de tabii ki Instagram'da gönül rahatlığıyla bulabilirsiniz. Arkadaşlarla mutlaka çalışın ve tanışın. Voryaplast'a da teşekkür ederiz. Radyo Kral'la birlikte işbirliği yaptıkları için. Ankara duyuyor musun Ankara? Buradan İngiltere'den Ankara'ya sesleniyorum. Yaza İstanbul'a gittiğim zaman. Ha, İstanbul'a da gideceksin yaza git. Git o sıcakta İstanbul'a yazın da gör ebenin. Metrodan tut otobüs şoförlerine kadar pantolon görmezsek. Ya sen Trump mısın? Avrupa bizi kıskanıyor.

Sağ olasın Yakup abim. Arada böyle küçük değişiklikler iyi geliyor ama enerjiyi bataryaları dolduruyoruz güneşte. Kolay gelsin Yakup abim benim. Sen kimsin dediğin adama İstanbul'da köprüler Amerika renklerinde ışıklar içinde. Abi biz misafirperver bir toplumuz. Trump da gelse aynısını yaparız. Bob Marley gelse de aynısını yaparız. Efendim işte Margaret Thatcher da gelse aynısını yaparız. Biz misafirperver bir milletiz, ben öyle biliyorum. Gelene gelme demeyiz. Geleceğim varsa göreceğim vardır deriz. Yunus'um hoş geldin. Aşağıda mısın? Stüdyonda mısın? Neredesin Yunus? Yunus Pingal. Vallahi zili çaldıysan hiç duymadım.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News, reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
6: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, arabacı köy, sünnetçi köy arasında
7: Kartal Cemil'de.
6: Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor. Alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar arabacı köy, sünnetçi köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
4: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
8: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
4: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
8: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon: 2541-021-831. Santi.
9: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
10: Kotapliktiko.
9: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
10: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
9: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
10: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
9: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres: İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 0 77 0 66.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
7: Evet kıymetli canlar, saatler 12.40'ı gösterdi. Pek kıymetli dostum da geldi. İnsanın böyle güzel dostları olmalı hayatta. Bağlantılarımız çok eskiden beri. Daha 30 yıldan beri. Yunus'um hoş geldin, Yunus Bingal'ım. Gelmiş vallahi, böyle can dostları olmalı insanı her zaman söylüyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Patos Coffee özenle seçilmiş kahve çekirdeklerinden hazırlıyor kahvesini. Gümülcine'nin Kalfa Pastanesi'nin Kalfa lokumları var. İli markasıyla çalışıyor Patos Coffee Tuni kardeşim. Programdan sonra doğru oraya gideceğim. Eş zamanlı olarak yurt dışına emekçi, işçi kardeşlerimizi de gönderiyorlar Patos Coffee'de. Koçtandünü beni 41 Dinos'un hemen arkasında. Facebook ve Instagram'da da Patos Coffee'yi bulabilirsiniz. Yaz sezonunda söz, nişan ve düğünlerinizde yepyeni kampanyasıyla Güneş Gold efendim hem yanınızda hem yarınızda. Yaz sezonu sloganı böyle.
13: Taze yaprak sarması her yiğide nasip olmaz.
7: Yunus konuşacağım. Efendim düğün sezonunda söz, nişan ve düğün alışverişlerinizde Güneş Gold hem yanınızda hem yarınınızda. Zarafetin ve mükemmelliğin ve kazancın merkezi İskeçimizde Güneş Gold Kuyumculuk Atilla Bey. Gidin tanışın, konuşun. Radyodan geldiğimizi, duyup da geldiğinizi söyleyin. Gerekli yardımları size yapacaklar. Tabii ki günün koşullarıyla birlikte. Efendim Mihail Karoğlu 22 A'da 2541 1025 79 sabit telefonu, 6995 7101 de cep telefonu. Güneş Gold yaz boyunca da yine hizmetinizde.
14: Çökelezde erir garlar, çökelezde erir garlar. Mor sümbüllü bizim dağlar, mor sümbüllü bizim dağlar.
7: Vistonida'da Yalınlı'da efendim. Altın değerinde bir sıvı zeytinyağı, en güzel damak tadına lezzetli kokusuyla lezzetiyle Vistonida zeytinyağları bütün yıl boyunca yağ satışları, gerek Almanya'da, Batı Avrupa'da, gerek memleketimiz Yunanistan'da, Koptero Yalınlı'da. Atıl bir dakikacık okuyacağım mesajlarını. Efendim 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 15 kilogramlık tenekelerde siz kıymetli müşteriler için hazırlanıyor Vistonida zeytinyağları. Eletrobiyo, Vistonida olive oil olarak iletişim bilgilerinde www.vistonida.d olarak da bulabilirsiniz. Yalnız efendim çok teşekkür ediyorum Mert kardeşime bizlerle işbirliği yaptığı için. Ve Sayıdoğlu Günay'ımız. Plakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makinaları. Her türlü işinize garantili ve en uygun fiyatlarıyla sizin için en iyisi Sayıdoğlu'nda. 15 kilogramlık ekolojik boyalar 35 euro Günay kardeşimde. Yahromata, Siderika, Hidravlika, Agrotika, Yaolesiz, Dulyes, Pragmata, Sayıdoğlu Günay. Xanti, Panagi Çaldari 124'te. Sabah 6'dan öğlen 4'e kadar da yine dükkanı açık. Sizleri bekliyoruz Sayıdoğlu Günay. Deneyim ve tecrübe ve piyasadaki en kaliteli ve en uygun fiyatlar Sayıdoğlu Günay'da. Kat markasının bütün ürünleri var. Diğer makinelerinde bütün ürünleri yedek parçalarıyla birlikte

Atıl Kaptan'ın demiş ki kardeşim oralara şoför olarak gelmem ev tarafından ambargolandı. Niye kaptanım? Ama tatil için geleceğim inşallah, ev halkından her gün biri ekleniyor seni dinlemeye. Kartaliçe Sıla'dan selam aşım agasına. Kartaliçeler Ankara'dan dinliyor Yunus'um, evet. Kartal pençesi. Atıl görüyorum böyle müsait olduğum bir zamanda kartaliçelerle, kartallarla birlikte bir kartal pençesi fotoğrafı isterim. Sayfamda da paylaşırım Atıl Kaptanım. Kartallara, kartaliçelere çok selamlar. Radyo Kral'dan, Aşım abilerinden. Çok tatlıymış karami. Ve Sezer dostum, her ay NATO zirvesi olsa Avrupa Birliği bize girmeye çalışır, biz oraya değil. Ne oğlum, biz Bulgaristan, Yunanistan olarak Avrupa Birliği'nde değil miyiz? Biz hangi birlikteyiz? Jamaika Birliği'nde miyiz Sezer? İlk seri üretim uçan arabaları bile yapabiliriz, o derece yani. Sezer. Eyvallah Atıl Kaptanım, teşekkür ederim. Halacım günaydın dedim, hayırdır, niye şaşırdın ki? Gruba da çok selamlar. Grup yavaş yavaş kendine gelmeye başlamış. Adem. Selam Haskova'dan herkese. Adem merhaba. Epey zamandan beri görüşmedik. Her şey yolunda mı? Adem Haskova'ya selamlar. Günaydın arkadaş. Hoş geldin. Sevinç Nihatoğlu, Sevinç Market'e Kırköy'de. Sevinç'im kolay gelsin. Hayırlı işler sana da. Sen çok kayboldun. Bir arada programlara falan geliyordun. 2-3 muhabbet yapıyorduk.

Soker de Chlacho. Kaptanım Nadir abim benim. Çok hoşuma gitti seninle sohbet var ya. Adamsın Bağan benim, adamsın. Kaptanım benim. Nadir abi bugün Dünya Öpücük günüymüş. Aha, duyma belki geç açtın radyo, olabilir ona göre.

Sezer Sasa Basta'yı tanıyor musun? Kral FM'den Nadir abime, Yasin'e, Özkan'a, eski Playboy'lara, yeni Playboy'lara, Golden Glass'lara şaba. Kral FM'den dinleyicisine şaba. Kırkpınar. Kim kazandı Kırkpınar'ı? Dur şimdi Mehmet Ali Birant abim bir göndersin bakalım. Kırkpınar 665. güreşler. 665 yıldan beri devam eden bir organizasyon. Çok sene var dayı. Zaten bir haftada yoktu, geri geldi. Gene yok mikrofonun başında. Muhabbet ediyor Yunus'la. Yunus Pingal gelmiş Amerika'dan. Neler şey Amerika'dan diyorum baksa Hollanda'dan pardon. Amerika başımızı aldı bugün. Hollanda'dan geldi. Sezer hediye getirmiş Yunus Pingal kardeşim. Paylaşmayacağım. Nadir Agam o akşam getirdiğin hediyeyi bir ara bir şabalım onu be ya. Uygun bir vakitte sana uygun bir vakitte bana bir uygun vakitte. Boş gelmemiş agam benim be ya. Kaptan adam be ya. Dünyayı gezmiş. Haskova Bulgaristan her şey yolunda çok şükür. Aşim'le Kral FM açtım. Daha da iyi oldum demiş Adem. Haskova Bulgaristan'dan. Dobro utra be ya. Çok mersi be ya. Vallahi çok mersi.

Aynen abim. Tarkan'dan o şarkıyı dinledi. Amin Allah cümlemize versin inşallah.

Adam sen Sasa Basta'yı tanırsın be Nadir abi sen. Stuttgart tarafından, Düsseldorf, oralardan bir yerden. Bilgisayar canavarı Nedim. Dükkandayız çalışıyoruz, Golden Glass yine işinin başında. Dükkandayız çalışıyoruz, biraz sonra taş yüzü oradan Serez'e geçeceğiz. Çok iş maşallah. Allah işinizi artırsın, Allah işinizi artırsın. Golden Glass'tan Nadir Agam'a, Kaptanlar'a şabak.

0: hepsi sanırsın ha. Bana bak, kendine gel. Ulan seni de, senin işini de. Bırakın, ben öldüreyim.
1: Bırakın, dokunmayın. Bırakın, çok iyi bu.
2: Bu iyi geldi.
3: Karşılıktır ya.
2: Kardeş, karşılık.
0: Şöyle şeyler, bırakın.
4: Bırakın lan.
0: Ne biçim iş bu ya? İstediğin bu muydu, sakallı mıydı?
1: Evet, evet, devam et.
0: Vuruyor.
1: Devam
0: et. Sen de bana bak.
2: Kim bu? Karşılık veriyor. Vallahi iyi geldi bu. Mazlum. Kaptanlar. Mesut kaptanım, Nadir kaptanım. Nedim, maytap oynamayasın değil mi? Ciddi mi söylüyorsun? Sasa Basta. Yakın arkadaşın. Nedim'im benim, öpüyorum iki gözünden canım ciğerim. Yela. Arpa görmüş kuzu gibi oldum şimdi. Vallahi sayı söylüyorsan bravo vallahi.
5: Χρόνια στα καράβια

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
0: Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
4: Sakarya köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal

0: gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
1: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
0: The Chef Ünal, Sakarkaya Köyü, Lefkopetra'da Xanti.
1: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal, lezzet tutkuyla başlar. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Xanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541 06 6309. Cep telefonu 6977 43 1351.

Arzu, bu şarkılar nasıl şarkılar böyle? Nereden aklına geldi? Maria Maria, Santana, Adriana, Whitney Houston, Killing My Softly. Bunlar nasıl? Ne zaman çalınacak bu şarkılar? Konstantinos Argyros'dan bir şarkı olabilir. Kız, onları da öğrenmişsin bakıyorum. Bunlar otomatiğe mi girsin bu şarkılar? Anlamadım. Arzu sıcak oldu galiba. Konstantinos Argyros'dan bir şarkı. Dinletelim efendim, ne demek? Yüksel Baltacı var sırada. Cennetim olursun, olurdun şarkısı. Arzu, nereden geldi aklına bu şarkılar ya? Allah Allah. Dondurma satarken dinlerdi bu şarkıları. Reyhan Hanım, telefon numarasını gönderdim. Can kardeşimle bağlantıya geçebilirsiniz. Can Fotoğrafçılık Gökçeler'de. Ya da ne oraya tragedi ya. Ve efendim, ne ara gittin konserine? Argyros'un konserine gittin. Konstantinos Argyros. Allah Allah.

Sadece mi bir bardak? Peki anasım gelmedi ama. Evet, çok güzel şarkıları var. Athena mı şarkısı da çok güzel mesela. Efendim, Ot elektrikçisi Aftaki Newton, elektrolog Aftaki Newton, Ahmet Sami Usta. Sami Usta'nın dükkanı Thermayı Kuşti Soktan vuruyor da sonunda böyle İskeç'e Kavala'ya çıkarken, Kavala yoluna giderken İskeç'imizi çıkarken hemen sağ tarafta Sami Usta'nın dükkanı orada. Benzinci Arlan Bediz'in tam yanında efendim. Şimdi ilk önce bir adresi bir belirleyelim. Ondan sonra geçelim. Ahmet Sami Usta'mı bir tanıtayım sizlere. Kendisi oto elektrikçisi. Aracınızın bütün elektrik cereyan işlerine bakıyor. Elektrik, elektronik, yedek parçaların hepsini bulabilirsiniz. Oto elektrik aksesuarları var ustamızda. Ayrıca iki tane yeni klima makinesiyle, bakın söylüyorum, daha önümüzde 3 ay yaz var. Sıcaklamayın canım arabanızda, traktörünüzde, kombinanızda. Sami Usta efendim klimaların temizliğini yapıyor. Klima sıvılarının kontrolünü yapıyor ve klimaların bütün bakımlarını yapıyor. Yeni aldığı klima makinalarıyla. Elektrolog Uzaftaki Newton Sami Ahmet, Ahmet Sami. İskeçemizde güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar. Oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam Instagram'da sam.electrician olarak. Cep telefonunu da veriyorum. 693-979-2743. Elektrolog Uzaftaki Newton Ahmet Sami Ustam. Ne diyor ustamın sloganı? Arabanızın elektriği, cereyan işleri bizden, sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı da sizden. Elektrolog Uzaftaki Newton Ahmet Sami Ustam. 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda, o da Ahmet Sami Ustam'dadır. Bu gırgırıya harikaydı o zamanların filmleri. Tamam Reyhan Hanım, ben gönderdim.

0: popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Gez Karabela, gez. Gez zarganım sen. Gez, gez bakalım. İngiltere'den Fransa'ya geçmiş. Fransa'dan yavaş yavaş Almanya'ya doğru yollardayım diyor. Karabela. Hissinim, gez. Telefon numaranın son iki rakamı kadar kızanın olsun. Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. Gez, yakın Trakya'ya da uğramayı unutma sakın. Al voltanı, al. Dostadiroz Argiroz. Güzel bir şarkı dinletelim bakalım. Arzu abim.

Lay lay lay lay lay lay lay. Bir haber okudum. Gözlerime mi inanayım, kulaklarıma mı inanayım? Hangi duyu organıma inanacağım şaşırdım. Bülent Hanım, Bülent Ersoy, 74 yaşında gençleştirme ameliyatı olmuş. Ha, ölmeyecek bunlar galiba hiç. Ajdal'la beraber. Tövbe estağfurullah. Bu ne be? Aa, panayır maymununa dönmüş bu iyice. Tövbe yarım tövbe. Biz starların yaşı yoktur fakat yaş almak da bir gerçek demiş. O yüzden 74 yaşında gençleştirme ameliyatı oldum. Yeni yüzümü çok beğeneceksiniz demiş. Vallahi merak ettim.

La niye Beşiktaş marşı şimdi anlatacağım efendim. Çok ilginç bir Beşiktaş taraftarını ilgilendiren ilginç bir haber var. O yüzden Beşiktaş marşını birazcık şöyle bir dinletelim. Statta söylediğimiz marşlardan bir tanesi. Beşiktaş jimnastik kulübü olarak biliniyoruz ve Beşiktaş'ın renklerine gönül vermiş tutkulu bir taraftarımız var. Onlar da çarşı grubu. 1982 yılında Optik Başkan lakaplı Mehmet Işıklar ve arkadaşları tarafından kuruldu 1982 yılında. Bu başkanların hepsi üniversite mezunudur, dikkatinizi çekerim. Maçlarını ağırlıklı olarak Tüpraş Stadyum, yani bizim eski İnönü Stadyumu kapalı tribünde izleyen grup, sosyal duyarlılıkları, antifaşist, anti-ırkçı duruşları ve çevre eylemleriyle tanınmaktadır çarşı grubu. Bu sezon için şöyle bir karar almış çarşı grubu. Ben taraftar olarak üzüldüm. Beşiktaş taraftar grubu çarşı, kombine ücretlerinin yüksek olması sebebiyle bu sezon tribünde yer almayacakmış. Şanlı Beşiktaş'ımız için bu sene gidiyoruz ama seneye geri döneceğiz. Ruhumuz bize yerimizi geri verecek demiş çarşı grubundan açıklama. Beşiktaş'ım kendine gel. Pek de kaybediyoruz. Böyle duyarlı, böyle canı gönülden grubumuzu. Radyo Kral'dan, Dinleyenler Kulübü'nden ve Aşim Çolak'tan çarşı grubuna çok çok selam olsun. En çok da Optik Başkan'a ve arkadaşlarına tabii ki. 82 yılında kuruldu çarşı grubu. Onları bütün dünya biliyor.

0: get real with the fever on the dance floor.
1: Sezer, ben buradayım, kaçmadım da. Çattık belacıklara, bundan da bir geliyor bir gelmedi. Master Travel'de efendim. O nereden geldi? Orada gelmiş. Sınırları aşın. Dünyayı Master Travel'e gezin, keşfedin. Hayatın tadını çıkarın efendim. Profesyonel deneyim ve tecrübesiyle Master Travel Sarıoğlu Ayakkabı Mağazası'nın karşısında Panagi Çaldar 19 Gümüncü'ye sokağı 19'da 3 milyon otele anında rezervasyon. Yunan adalarına ve Türk sahillerine turlar. Balayı paketleri. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli transfer ya da havaalanından evlerinize istediğiniz yere güvenli bir transfer ediyor Master Travel. Ayrıca araba kiralama hizmeti de var. Almanca, Belçika dilinde, Hollandaca ve İngilizce dilinde resmi evrak çevirileri de var. Master Travel'de böyle bir hizmet de veriyorlar efendim. Gümüncü Osaka 19'daki yeni ofisinde eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz mutlaka uğrayın. Uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor. Face ve Insta'da Master Travel yazın. İnternet sayfası mastertravel.gr. Yeni kampanyası biliyorsunuz. Hemen söyleyeceğim şimdi onu da size. Ceyhan, mesaj gönderdim, bir bana bir geri dönersen iyi olur. Lay lay lay efendim. 15 ve 19 Temmuz tarihleri arasında Bodrum turu, 4 yıldızlı Ladone Hotel Del Mar'da. Unutulmaz bir yaz, unutulmaz bir konser. DJ Mahmut Orhan sizlerle olacak. 15-19 Temmuz tarihleri arasında bilet. Mahmut Orhan'ın konserine bilet. Otel de dahil. Sınırlı sayıda efendim. 550 euro sadece. Master Travel ile iletişime geçip daha ayrıntılı bilgileri alabilirsiniz. Hem DJ Mahmut Orhan konseri var, hem Bodrum turu var, hem de 4 yıldızlı otel. Biliyorsunuz o otellerde açık büfe de var. Sabah, öğlen, akşam. Bütün güzel yemekleri de tadabilirsiniz. Her gece DJ ile eğlence, lüks araçla ulaşım, yolculuk esnasında ikramlar Master Travel'de. 0030 yurt dışından alacak olan dinleyicilerimiz için Yunanistan'ın telefon kod numarası 2541 30 52 72 telefon. Cep telefonu 694 326 95 36. Master Travel. DM meşhur Alman ürünleri Village Market Seller'a, Gökçelere geldi. Village Market Seller'a yazıyorsunuz. Fırsatları, sürpriz kampanyaları, akıllı ve ucuz alışverişi hemen yakalıyorsunuz Village Market Seller'a. DM ürünleri gelmiştir, benden söylemesi. Ben bilseydim.

Toş'taki Tubobo da Bekili'de. Dostumuz bugün kapalı, bugün dinleniyor ama diğer günler sabah öğlen saati saat 12'den gece geç saatlere kadar hizmetinizde. Ateşli dans eden lezzetler İdris Seydan Bobo'nun dükkanında. Yemekler ve Euro döner ustamız Seydan Edris'den. Mangalbaşı lezzetler anında tazecik. Ekmek ve pide de döner tavuk ve aradığınız lezzetli mezeler. Hepçe Toş'taki Tubobo da Bekirli'de. Bekirli'ye giderken Koyunköy'de de Warrior Plus var. Yeni mekanında, yeni yerlerinde. Arabanızı park ettikten sonra Warrior Plus'ın perakende satışlarından yararlanabilirsiniz. Gayet uygun fiyatlarla 2026 çeşit modellerle yaz sezonu için plastik masalar, sandalyeler ve taburelerle birlikte Warrior Plus hizmetinizde yeni mekanında. Temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemekler, yemek kapları, saklama kapları mağazamızda perakende satışla. Mutlaka bir uğrayın, zaten yolun üzerinde efendim. Maya, sünnet, düğün, kına, hatimleriniz için hayatınızı kolaylaştıran çözümler, plastik ürünleri, geri dönüşüm plastik ürünleri, Warrior Plus'ta alüminyum tepsiler, masa örtüleri, trapezo mandalalar. Warrior Plus, cash and carry yazıyorsunuz. Sosyal medyada da takip ediyorsunuz bütün fırsatları.

Biraz şöyle yazı hissettiren şarkılarla devam edelim mi? Tabii ki edelim. Saatler 11.40. Dinleyenler kulübünde ben Haşim Çolak ile birlikteliğiniz bir vakit daha devam edecek. Yine bugün kıymetli vaktinizden bir kısmını bize ayırdığınız için canı gönülden teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ya Trakyalı olacaksın ya da Trakyalı seveceksin. Hiç pişman olmazsın. O yüzden her zaman söylüyorum ya, radyomuzun klasikleşmiş sözlerinden bir tanesi oldu. Allah size şifa olacak insanları çıkarsın karşınıza. Amin. Duydum, amin dediniz. Aykan Agam. Bülent Ersoy'un neresini mi yaptıracak? Deli Kadir. Okudum biraz önce. Kadın 74 yaşında güzellik ameliyatına yatmış. Yattı da kalktı mı onu bilmiyorsun.

lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Şems demiş ki, Şems-i Tebrizi biliyorsunuz. Aşkın üç cemresi vardır. Önce göze, sonra gönüle, en sonunda da ruha düşer. Göze düşerse beğeni olur, gönüle düşerse sevgi olur, ruha düşerse vazgeçilmezin olur.

Ama ne diyeyim o, Bülent Ersoy o kadar olmuyoruz be. Dedim yazmış, sen de hazırlanıp süslenince Brad Pitt oluyorsun bu abim demiş. Ey bre bre bre bre bre bre bre bre. Ne diyeyim? Salla. Dondurmacı Aşı Magazin'den Nedim'e çok şaba. Brad Pitt. Keskin zekası var. Manevi kuvveti var keratanın. Seni bu mentoracı seni.

Çok çok çok çok çok teşekkürler ediyorum. Avin Drive, Şaban Bandak, Village Market, Sedaro, Kayhan, Sinapolu Holding, Master Travel, Güneş Gold, Cenaze Hizmetleri Serhun Deloğlu. Filotiz Asfalt Boyu Gökçeler, teşekkürler. Vistoni'de zeytinyağı. Yalımlı efendim, Vistoni'de zeytinyağları yalımlı. Çok teşekkürler. Patos Kofi Tuğnicim. Tosteki Tubobu Seydan İdris. Mücevherat Kuyumculuk Sinan Pırlantı Edirne. Saydolu Günay. Oto Elektrikçimiz Ahmet Sami. Vitroin İstasi. İsaoğlu Ahmet Ustam. Borya Plast. Borya Plast Koyunköy'de. Perifom Seden ve Perihan, teşekkürler. Serhun, çok çok teşekkür ederim. Sağ olun bütün sponsorlarıma. Bereket versin, sağ olun. Bizlerle çalıştığınız için, bizleri seçtiğiniz için. Aynalı Baba, sana da teşekkür ederim. Güzel vaktini bana ayırdığın için.

ve alkışın en büyüğü. Radyo Kral'ın dinleyicisine tabii ki de. Bizi dinleyen sevdiğine kavuşsun, dinlemeyen doğaya kavuşsun. Dayı senin de lapsekili tayfur öpsün. Sabahtan beri yazdın. Baa söyleyeceğim ama. Çattın belacıklara bundan da bayağı. Kendi gününden, Radyo Kral'dan, Kral FM'den ve Dinleyenler Kulübü'nden ben Aşim'den efendim hepinize güzel bir hafta diliyorum. Kazançlı, bereketli, huzurlu, güzel haftalarınız olsun. İngiltere'den Zanzibar'a, İsveç'ten Azerbaycan'a, Finlandiya'dan Yeni Zelanda'ya, Latin Amerika'dan Meksika'ya, en çok da yeşil burun ülkesi ve kalecisi Vozinya'ya. Ver alkışı ver. Tap.

lay lay. Aldın yanına Hülya'yı, boşver bu yalan dünyayı. Hafta sonu pazar, bu ömrün sonunda mezar. Bunları unutturma, tamam mı? Ha canım benim. Telefon numaranın son iki rakamı kadar kızarın olsun. Samimi söylüyorum bak bunu. Bakan Hacı Yusuf, teşekkür ederim, sağ olsun. Kolay gelsin kardeşim. Bir alkış daha vereyim mi dayı diye demiş. Verme oğlum, bedava alkış zaten. Gülmek sadaka. Tebessüm sadaka. En çabuk kana karışan antidepresan ve ilaçlar. Gülmek ve tebessüm. Alkış. Hacı Bektaş Veli ile açtık. Hacı Bektaş Veli ile kapatalım. Lay lay lay lay lay. Ne demiş o büyük insan? Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlıkla eksiklik senin görüşlerinde. Eyvallah Yusuf'um, sağ olasın. Allah gönlünüze göre versin. Yarın sabah görüşünceye kadar hoşçakalın.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Mumcak ile geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcak geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcak iste itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcak modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcak İS'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcak İS OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcak İS geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 25 32 111 064.

γελάς και να αλλάζει ένας κόσμος που τρομάζει.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi

0: Χουσού. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

0: Su. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
1: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
0: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
1: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
0: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
1: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
2: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 2541-06-4644 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

0: bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
0: Kalitesi net çünkü o Skynet. Ve Sappe Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
2: Günün en sıcak, en taze durağı.
3: İproin İstasi.
2: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
3: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
2: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin İstasi.
3: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
2: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
3: Telefon numarası 2541 30 50 53 693 63 65 628.

0: mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
1: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
2: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
3: İç ve dış cephe boyaları,
2: antibakteriyel boyalar,
3: astarlar,
2: macunlar,
3: ahşap koruyucu ve vernikler,
2: şantiye boyaları,
3: sanayi boyaları,
2: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
3: akrilik boyalar,
2: söve boyaları,
3: yağlı boya,
2: metal boya,
3: fosforlu boya,
2: dekorasyon boyaları
3: ve boya malzemeleri.
2: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plast ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
3: Mikroorganizma oluşumunu önleyen yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı su bazlı ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
2: Boya alanında istenilen her şey en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
3: Garantili, güvenilir.
2: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
3: Cep telefonu 693-673-84-90.

0: 0532 211 064.
1: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeredis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeredis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest.

Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim,

Ben çocukken tatil günleri ma ile toplanılır, sofralar kurulurdu. Dedem masanın başına oturtulur, herkes etrafına sıralanırdı. O yemeğe başlamadan kimse çatalına dokunmazdı. Allah rahmet eylesin. Benim dedem çok şeker adamdı. Bir şarkıları çok severdi, bir de sevmeyi, bir de radyo dinlemeyi. Ne günlerdi, ne güzel günlerdi. Bizimkiler hep bir ağızdan eski şarkıları söylerdi. Hepsinin de sesi çok güzeldi. Ben şarkıları böyle sevdim. Aile bağlarını, sevmeyi, saymayı, hayata dair çok şeyi o günlerde öğrendim. Annem yok şimdi, babaannem de, dedem de. Hepsi birer birer gitti. Oyuncağa kırılmış bir çocuk kadar yalnızım. Bu şarkılar sizin için şimdi.

eski şarkılar? Nerelerde kaldılar? Çeyiz sandıklarına mı saklandılar? Gençlik yıllarım, ilk aşklarım, çocukluğum gibi daha bir güzeldi eski şarkılar. Ah eski şarkılar, beni bu gece yine ağlattılar.